beni gizlice yad ederse, ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İhdi'veti tammeh ve salatil qaimeh. Ati Muhammeden il vesilete vel fadileh ve ba'athu maqaman mahmuden illezî va'adteh. İnneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini, hele bu dünya için yıkma ahlak bendini, nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın, Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Hayatın

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabün Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77 Ebu Davud Edep 10 İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: senin malın mülkün var mı? Evet, var ey Allah'ın Resulü diye cevap verdim. Ne gibi malların var diye sordu. Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir dedim. Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün buyurdu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
1: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.

Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğunu yaşıyoruz, hamdini yaşıyoruz, şükrünü yaşıyoruz. Sağlık ve afiyet içerisinde inşallah tekrar Rabbim sizlerle bizleri buluşturdu. 107.3 frekansında yayın yapan Radyo Nida stüdyolarından canlı olarak inşallah her hafta olduğu gibi haftanın iki gününden sizlere Sadat-ı Kiram Kibar Evliyaullah'ın güzel sözlerini, güzel sohbet ve muhabbetlerini paylaşmaya, aktarmaya, birbirimize sunmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak anlatılanlardan, aktarılanlardan müstefid olabilmeyi, faydalanmayı sizlere, bizlere nasip eylesin. Önce bize, programı hazırlayan sunan kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak, Mesut Yavaş olarak, önce bende tahakkuk etmesini Yüce Allah'tan, Mevla'dan niyaz ediyorum. Daha sonra da bizi dinleyen, dinleme lütfunda bulunan, takip eden gönül dostlarımıza inşallah faydalanmaları noktasındaki duamız ile programımıza başlıyoruz. Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim başucu kitabımız ve olmazsa olmazımız, hayatımıza rehber olan, örnek olan, bize emirleri ve nehileri anlatan, insanın mutluluğunu ifade eden yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Ona müracaat etmeden asla yolumuzu bulamayız, yönümüzü bulamayız, doğru yola gidemeyiz, iyilerin yolundan gidemeyiz. Nimete ermiş olan kullarının, hak dostlarının, Allah dostlarının yolundan, efendim, onları takip etmenin en önemli yol göstericisi olan Kur'an'dan uzaklaşamayız. Rabbim bizi ve Kur'an-ı Kerim'den ve içindeki Allah'ın bizleri nasıl olmamız gerektiğini ifade eden ayetlerinden istifade etmemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin cümlemize. Daha sonra her zaman söylüyoruz, hadis-i şerifler olmazsa olmazımız, Kur'an'ın açıklayıcı özelliği olan Allah Resulü'nün hayatı, yaşamı, olaylara bakışı, duruşu, susuşu, ibretle izlemesi, bize gösterdiği tavır ve davranışları genel manada sünnet-i seniye dediğimiz Efendimizin hayatımıza bakış açısı, hayatımıza yön vermesi. Dünyevi ve uhrevi mutlulukları istiyorsak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeden ayrılmadan şu fani yolculukta devam etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tamamlamaya, hitame erdiği günlerde etrafındaki o güzel insanlara, kutlu insanlara, ashab-ı kirama, sahabe-i güzine ne buyurmuştu? Size iki şey bırakıyorum. İki şey bırakıyorum. Bunlara sahip olduğunuz müddetçe, bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzdan asla azgınlığa ve sapkınlığa kaymayacaksınız. Ayaklarınız kaymayacak. Hayatınızdan zevk alacaksınız. Hayatınızdan keyif alacaksınız. Hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur edeceksiniz. Bu öyle bir kitap ki apaçık bize doğruyu, güzeli gösteren bir kitaptır. Tabi son zamanlarda Kur'an-ı Kerim ile yapılan, alay edilen, alaya alan, efendim, bazı kendini bilmezlerin ortaya attıkları tek kişilik oyunlar, stand up diyorlar ya, tek kişilik oyun, sahnede kendini bilmez densizlerin ortaya koyduğu yüce kitabımıza uzatılan el ve dilin tabii ki tepkisini bütün inananlar ve Müslümanlar olarak hepimiz gösteriyoruz. Kutsallarımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur'an'ımıza, İslam'ımıza dil uzatan kardeşlerim, bu yoldan vazgeçin. Başka yerlerde arayın siz şan ve şöhreti. Böyle yaparak bir anda tanınmış olmanın yolundan gidiyorlar. Kutsala saldırın. İnsanların manevi değerlerine yüklenin ki bir anda gündeme oturun. Zaten sosyal medya buna çok güzel
alt zemin hazırlıyor. Allah akıl fikir versin diyelim. Genç kardeşlerimize de bu tür şeylerle, boş işlerle uğraşmamalarını, ezana, kitaba, büyüklerimize, kimseye karşı bu tür davranışlarda bulunulmamasını tavsiye etmiş olalım. Evet. Yine biz programımızda, her zaman söylediğimiz gibi programlarımızda, ayet, hadis ve kelam-ı kibar diyoruz. Allah dostlarının mübarek sözleri ve kelamlarıyla hayatımızı zenginleştirmenin, güzelleştirmenin yolunu ve yordamını arıyoruz. Neden? Çünkü onlar yaşamışlar, örnek bir hayat sergilemişler ve mutlu olarak bu dünyadan öbür aleme göç etmişler. Bak, iyiliklerle anılmak bir başka bir şey, yanlışlarla gündeme gelmek başka bir şey. Zaten bunlar sabun köpüğü gibidir. Hemen yok olup gitmeye mahkumdurlar. Çünkü doğru ve dayanağı olmayan şeylerin peşinde, işlerin peşinde, konuların peşinde, gündemin peşinde koşmaya çalışanların hüsranla sonuçlanan bir hayatlarını hep görüyoruz. Evet, yani 7. asırda, 8. asırlarda, 10. asırda yaşayan, o dönemin de sıkıntılarını dillendiren insanoğlunun, bakıyoruz şöyle İslam kitaplarına, İslam tarihine, öğüt ve nasihatler sanki bugünkü dertlerimizi ve problemlerimizi gündeme getiriyor gibi aynı. Bakın Abdülkadir Geylani binli yıllarda yaşamış. Diyor ki, ey evlatlarım, ey kardeşlerim, bütün varlığınızla Rabbinize yönelin. Bütün varlığınızla Rabbinize yönelin. Allah'a yönelen insan doğru yolda yürür. Allah'a yönelen insan iyilerin peşinde koşar. Allah'a yönelen insan hak ve hakikatin tahakkuku için uğraşır. Diyor ki, bütün varlığına Rabbine yönel. Yarının endişesini, ey kardeşim de, yarının endişesini dünün yanına terk et. Bak, yarın olacaklarla ilgili endişeye kapılma, panik yapma. Her şey yoluna girer, her şey yolunu bulur. Su akar, gideceği yeri bilir, bulur, değil mi? Öyle diyor ki, dün nasıl diyor, geride kaldı, dün de sıkıntı çek diyordun, sıkıntı çekeceğim diyordun, bir sürü problem var diyordun, dertleniyordun, sıkıntı içinde olduğunu dillendiriyor idin ya. Dün dünde kaldı, yarın sen niye yarını şimdi düşünüyorsun? Endişelenme, sen vazifeni yap, sen görevini yap, sen Rabbine yönel, Allah'a dön, yönünü Allah'a dön. Nefsinin ve şeytan aleyhilanenin, şeytan ruhlu insanların yönüne dönme. Ve bugünün kıymetini bil. Bugün değerlendir. Bugün kim var yanında? Sevdiklerin var. Sevdiklerinin kıymetini bil. Onlarla hemhal ol. Onlarla güzel günler geçirmeye, güzel dakikalar geçirmeye çalış. Çünkü diyor, yarın bir muhtemel, yani çıkma ihtimalimiz nedir, nasıldır? Yani %50-50 diyelim hadi. Yani öyle bir şey yok da. Çünkü bakıyorsunuz günde 400-500 insan vefat ediyor. Gidin mezarlıklara, mezarlığa gittiğimiz zaman şöyle kapısında duralım. Yani Türkiye'yi bırakalım, Bursa merkezden konuşalım. Bursa'daki ilçeler dahil aşağı yukarı her mezarlığa aşağı yukarı 8-10 tane, hele büyük şehirde, Bursa merkezinde birkaç yerde biliyorsunuz defin işlemleri gerçekleşiyor. 10 tane 20 tane vefat haberiyle karşılaşmış olabiliyoruz. Onun için diyor ki, yarının endişesini de bugüne taşıma güzel kardeşim, sen bugünü iyi değerlendir. Bugünü güzel geçir. Çünkü insan birkaç damla kandan ve bin bir endişeden teşekkül etmiştir. Dolayısıyla endişeleri bir tarafa bırak ve
Ruhen bedenini beslediğin gibi ruhunu beslemeye çalış. İşini tam yap, sağlam yap. Rızık endişesi taşıma. Bu demek değil, yat oraya. Boş ver. Çalışan çalışsın. Sen yattığın yerden para kazan. Sen yattığın yerden hayatını idame ettir. Böyle bir şey yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Ha, endişe konusu ayrı bir konu. Sıhhat endişesi, istikbal endişesi, gelecek endişesi, bitmek tükenmek bilmeyen hayallerin endişesi, planlar yapılıyor, uzun uzun emeller ortaya dökülüyor. Ama biz bugünden sorumluyuz. Biz bugünü değerlendirmemiz lazım, değil mi? Biz bugünü bakalım. Bugünü inşallah hayırlısıyla tamamlayalım ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olalım. Rızasına uygun işler yapalım efendim. Allah'ın izniyle. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Evet, bizi dinleyen bütün dostlarımıza, Bademli'den Mesut Tokat kardeşime, Kemalpaşa'dan Aycan Bakan kardeşimize, efendim Eyüp Bey kardeşimize, Teoman Yağcı kardeşimize, Yörük Ali'den Ali abimize, Bademli'den yine muhtarımız Cevat Durmaz Bey kardeşimize ve Ali İhsan Çınar hocamıza sevgi ve muhabbetlerimizi buradan gönderiyoruz. Ve güzel bir eser, yine bizim son yaptığımız eserlerden bir eseri, mukaddes toprakların hasretini, özlemini çeken kardeşlerimize, bizi de bu kervana katar mısınız? Bizi de bu güzel yolcuların arasına alır mısınız? Bizi de o Medine'ye, Mekke'ye, o mukaddes topraklara götürür müsünüz diye içten içten sızlayan gönüllere gelsin efendim bu güzel eserimiz.

0: sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Ne kadar güzel, yolda insanlara zarar verecek olan bir taşı, bir efendim odunu, sopayı, kırılan bardağı, çanağı bir kenara alabilmek, atabilmek, insanlara zarar vermesin diye onu yoldan kaldırmak, ne kadar güzel bir davranış. Sadaka diyor bak Peygamber Efendimiz. Sevap, hanemizi doldurmak için o kadar güzel yollar var ki, mütebessim bir çehreyle arkadaşına selam vermen, yoldan geçen birisine selamun aleyküm demen, apartmana, evine girerken sokaktaki yaşlı abiye, amcaya, teyzeye, genç kardeşimize selamun aleyküm, hayırlı günlerin olsun, İş yapan birisine kolay gelsin, Allah yardımcın olsun desek ne olur? Yani ne olur, ne kaybederiz? Ama şimdi birine selam veriyorsun, adam diyor ki abi tanışıyor muyuz biz seninle diyor. Selam vermek için tanışmaya gerek var mı acaba? Yok. Kolay gelsin demek için o insanı bilmeye gerek var mı acaba? Hayırlı işler, Allah hayırlı kazançlar versin demek için bir ilişki içerisinde olmaya gerek var mı acaba? Ama biz tabii bunları unuttuk artık. Örf ve geleneklerimizi unuttuk. Arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı unuttuk. Çocukluğumuza şöyle gittiğimiz zaman bakıyoruz. Mahallemizde komşu anne... tanımlaması vardı. Komşu anne. Yani anne gibi. Bir yere giderken emanet edilen çocuklar, bir yere giderken emanet edilen evin anahtarları vardı. Biraz anne bir yerden geç kalınca, akşam karanlığında komşu teyzenin, komşu ablanın, gel yavrum annen daha gelmedi, gecikecek herhalde, sen de içeriye gir diyerek çocukları içeri alan ablalar, kardeşler vardı. Çocuğuna bir dilim ekmek sürerken böyle komşunun çocuğuna da sürüp veren amcalar, abiler, kardeşler, teyzeler vardı. Bunları bizim kuşak çok iyi hatırlar. Ama genç kardeşlerimize, genç evlatlarımıza bunları anlatırken yani hayal gibi geliyor belki. Diyorlar ki yok canım böyle bir şey olabilir mi acaba? Fazlası oluyordu. Fazlası oluyordu. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye atalarımız boşuna dememişler. Ama komşulukla alakalı en önemli sözü ve kelamı kainatın sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor bize? Cebrail aleyhisselam bana geldi. Komşuluk haklarından öyle bahsetti ki, komşularla iyi geçinmemizi, komşularla sohbet ve muhabbet etmemizi, komşuların ihtiyaçlarını görmemizi, hayır hasenatta yarışmamızı, neşeli zamanlarında neşelerine ortak olmamızı, hüzünlü oldukları zamanda üzüntülerine, kederlerine, dertlerine, sıkıntılarına, problemlerine yine ortak olmayı o kadar öğütledi ki eyvah dedim diyor, komşu komşuya galiba mirasçı olacak. Miras kime? Helal. Kendi evlatlarına değil mi? Eşine, çocuğuna, kocana, karına, torunlarına. Miras hak vaki olduğu zaman bunlara eşit miktarda kanun çerçevesi içerisinde dağılım yapılır. Bunlara verilir miras. Mal mülk işte geri ne kaldıysa. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki neredeyse komşuyu da hemen yan komşu, üst komşu, alt komşu, yakın komşuları galiba miras çıkılacak. O kadar dikkat çekti ki diyor. Ya bu kadar dikkat çekmek yani aileden birisi gibi oluyor artık. Yani aile gibi. E şimdi biz kendimiz bakalım komşularla olan ilişkilerimize. Nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Biz nasıl davranıyoruz? Komşumuz bize nasıl davranıyor? Bunlar tabii gözden geçirilse güzel şeyler ortaya çıkar. Evet. Tabii şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri o nasihatinde, o sohbetinde ve muhabbetinde tabii çok farklı mesajlar vermeye devam ediyor bize. Dinleyeceğiz bakalım.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Evet, radyomuzun düzenlemiş olduğu bu güzel programlara da katılmak isteyen kıymetli dinleyicilerimiz, dostlarımız için de bu duyuruları tabi zaman zaman yapıyoruz. Umre programları için kayıtlar devam ediyor. 11 Temmuz İstanbul gezisi var bildiğiniz gibi. Bu İstanbul gezisine de katılmak isteyen, detaylı tanıtımlarda gezilecek, görülecek, ziyaret edilecek yerler, makamlar ifade edilmekte. Dolayısıyla bu gezide yer almak isteyen kıymetli dinleyicilerimiz radyomuza bir telefon ederek detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Evet, diyor ki ey insan, ne dünya rüyasında bulduğu definelere aldanmalı. Bak, dünyayı diyor bir rüya alemi gibi görüyor büyükler. Yani şu anda edindiğimiz her şey geçici, çünkü ne zamana kadar hiç bilmiyoruz, ne kadara kadar bizim kullanmamıza ne kadar verildi. Mesela şu evimiz, barkımız, arabamız, hanlarımız, hamamlarımız, yatlarımız, kotralarımız, araçlarımız, ne kadar kullanacağız acaba bilmiyoruz. Garanti süresi var bir aletin, veriyorlar ki 5 sene garantisi var abicim, bak bu ürünü alıyorsun, 5 sene arkana bak, ne bir şey olursa getir bize. Biz hemen arkasındayız ürünümüzün. 1 sene garantili, 3 sene garantili. Peki bizim hayatımızın garantisi nerede? Bizim hayatımızın garantisi nerede? Bir belge var mı bize verilen? Şu kadar yaşayacaksın, bu kadar şu olacak, bu kadar bu olacak. Diyor ki dünya zaten rüya kardeşim diyor ya. Rüyada sahip olsan ne olacak yani? Rüyada sen bunlara sahip olsan ne olacak? Bir gözünü bir açıyorsun. Aa, hay Allah ya, rüya görüyormuşum. Adam birisi ağacın altında oturmuş, böyle uyuyor. Arazi, geniş bir arazide uyurken zamanın padişahı da etrafındaki insanlarla beraber gezerken bakıyorlar ki bir ağacın altında uyuyan bir kişi var. Diyor ki bu kardeşimizi uyandırın, burası bak sıkıntılı bir yerdir. Yılanlar vardır, çıyanlar vardır. Arkadaşımıza, kardeşimize, bu hemşerimize zarar verebilir. Uyandırın onu. Hemen padişahın nezaretinde ağacın altında uyuyan

bir kişiyle dolaşıyorlar. O zaman da padişahın yanında birkaç kişi güvenlik açısından da bulunması gerekir ha. Onu da böyle söylemiş olalım, yanlış anlaşılmasın. Çünkü insanlarımızın ne yapacağı belli değil. Biz gelelim buraya şimdi. Uyanan kardeşimiz uyanınca diyor ki: "Yahu beni niye uyandırdınız Allah aşkına? Neden uyandırdınız beni? Ben öyle güzel bir rüya görüyordum ki." Padişahın dikkatini çekiyor. Adam feryat ediyor. "Kardeşim ya," diyor, "ne rüyası görüyordun sen? Bu kadar hayıflanıyorsun, bu kadar konuşuyorsun. Ne rüyası gördün?" "Efendim," diyor, "rüyada padişahtım. Tahta oturmuştum. Sağa sola emirler yağdırıyordum. Etrafımda bir sürü insan, ağzımdan çıkacak olan cümleleri bekliyordu. Şanım vardı, şöhretim vardı, makamım vardı, yetkim vardı, etkim vardı." "Diyor padişah, "sonra ne oldu?" "Efendim, sonra ne oldu? Gözümü açtım, uyandım, rüya bitti." "Yavrum," diyor padişah, "rüyadaki padişahlıktan ne olacak sana?" diyor. "Ne faydası var? Bak, gözünü açtın, uyanınca," diyor, "padişahlık bitti. Hayat devam ediyor." "Ha, sen şimdi sözü verdin bizim dervişe." Uyanan kişi ne diyor biliyor musunuz? "Ey padişahım, ben," diyor, "rüyada padişahtım. Gözümü açtım, uykudan uyandım, padişahlık bitti. Ya seni ne yapacağız?" dedi. "Şu anda sen padişahsın. Sen de gözünü yumunca padişahlık bitiyor. Aramızda ne fark var?" "Ben rüyada padişahtım, gözümü açtım, uyandım, gerçekleri gördüm." "Sen de gözünü yumduğun zaman, hak emir vaki olduğu zaman, Azrail, hadi senin ruhunu almaya geldiğim zaman sen de gözünü yumacaksın, değil mi? O zaman da senin padişahlığından bir eser kalacak mı?" "Kalmayacak. O zaman biz rızayı bariye uygun hareket edelim," dercesine padişaha güzel bir ders veriyor. Ne güzel dersler değil mi? İşte elimizdeki her şey geçici, her makam geçici, mal mülk geçici, şan şöhret geçici. Gözümüzü kapatınca her şey sıfırlanıyor. Garanti süresi bitiveriyor. Onun için garantisi olmayan bir dünyada doğru işler, güzel işler yapmak lazım. İyilerle beraber olmak lazım. Kötülüklerimiz, sıkıntılarımız, dertlerimiz, problemlerimiz vardır. Onlar da geçici olduğunu bilmemiz lazım. Hatalardan, kusurlardan, sıkıntılardan, problemlerden, Allah'ın rızasından uzaklaştıracak olan davranışlardan ne kadar uzak durabilirsek o kadar kârda olduğumuzu bilmek lazım. Hadi şimdi hep beraber yine kendi sesimden, kendi eserlerimizden Can Medine yeni bir eserimiz, yine bunu size armağan edeyim, dinleteyim, ben de dinleyeyim hep beraberce. İlahiden sonra tekrar inşallah devam ediyoruz, buradayız.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet, bu şehrin adı Medine, doyamadım o Medine'ye, Medine şehrine olan özlem ve muhabbet hepimizin içinde ayrı ayrı tezahür ediyor. İnşallah Rabbim arzu eden bütün kardeşlerimize en yakın zamanda o mübarek yerleri görebilmeyi, gidebilmeyi nasip eylesin. Hakikaten anlatılacak gibi değil, emin olun, hani laf olsun diye söylemiyoruz. Giden kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Biz de işimiz icabı programlara, konserlere, organizasyonlara Türkiye'nin birçok bölgesine gittik, geldik, gitmeye devam ediyoruz. Bulgaristan konserimiz oldu, turnelere katıldık. Almanya'ya konsere gittik, geldik. Efendim Hollanda'ya konsere gittik, geldik. Mehter takımıyla dünyanın 55 ülkesinde, 52 ülkesinde programlar yapılıyor, gidilip geliniliyor çok şükür. Ama o mübarek yerlerdeki güzellik, çünkü orada ruh besleniyor, beden değil, ruh, ruhumuz, içimizdeki duygu, kalbi duygular anlatılmayacak bir şekilde. Emin olun, ben Almanya konsere gittim, geldim bundan daha önceki yıllarda. Dediler ki Mesut Bey, işte misafir edelim, siz birkaç gün daha kalın burada. Rahmetli Ömer Döngeloğlu hocamla, İsmail Tüzen efendim ve bir de Mısır'dan dünya birincisi arkadaşımız, hocamız Kur'an-ı Kerim okumuştu. Bize de ilahiler, tasavvuf müziğinden eserler icra etme görevi tevdi edilmişti. Programı yaptıktan sonra baktım, ya burada durmanın anlamı yok. İşimiz bitti mi bitti, her şey yerinde mi yerinde. Birkaç gün misafir olmaktansa yurdumuza, memleketimize dönelim. Neden? Çünkü burada elhamdülillah her şeyimiz var. İslam ülkesiyiz, Müslüman coğrafyasındayız. Ezanlarımız okunuyor, camilerimiz açık, tekkelerimiz, zikirler, şükürler, her şey yerli yerinde. Efendim vatan millet sevdasıyla yanan kardeşlerimizin güzellikleriyle anlatılmaz. Ama o mübarek topraklar Mekke, Medine, emin olun, bir cuma namazına gidip akşamında kalıp ertesi sabah dönen iş adamlarını biliyorum. Bak, bir günlüğüne. Neden gidiyor acaba? Çünkü yani buradan biz Türkiye'nin bir bölgesine bile, ya bir günlüğüne gidip gelinir mi, iki günlüğüne olur mu? Gittiğin zaman bir hafta 10 gün kal diyoruz. Kalman lazım yollardaki sıkıntılar. Emin olun, oraya gidiyorsunuz ve orada bir vakit namazda eğer o duyguyu Cenab-ı Allah herkese nasip etsin yaşadığınız zaman, yani anlatılmaz, ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Yaşananları insan kendisi daha iyi idrak edecek. Bunu da böyle söylemiş olalım. Cenab-ı Allah ayağımızı oralardan kesmesin. Ne dedi büyüklerimiz, akil insanlar? Dedi ki, dünya rüyasında bulduğun definelere aldanma ve de düştüğün fakru zarurete yanma. Yani sıkıntı içerisinde de olabiliriz. Fakriyet, acziyet içerisinde de olabiliriz. Bunların hepsi gel geç sevdalardır kardeşim diyor. Ebedi hayatını hüsrana çevirme bunlar için. Bakın, ne kadar kalacağımız belli olmayan bir yaşamımız var. Ya ne kadar garip değil mi? Hiç bilmiyoruz yani 5 dakikasını. Sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Öyleyse orada fani bir dünyayı yıkacak, yok edecek, pişmanlık duygusuna seni sürükleyecek, ah keşke, keşke, keşke demeyeceğimiz işlerle Allah hepimizi meşgul eylesin. Keşke şunu yapmasaydım, keşke buraya gitmeseydim, keşke bunlarla hareket etmeseydim, keşke bunları desteklemeseydim, keşke Allah'ın emirlerini yapsaydım, yasaklarından kaçsaydım, bunlar başımıza gelmezdi, gelmeyecekti. Çünkü her şeyi ortaya döken bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, Türkçe manasında okuyalım diyoruz. Bakın, her zaman söylüyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Türkçesinden de okuyalım yanından. Allah aşkına, yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır ben bunu söylüyorum. Bakın benim eski kayıtlarıma, televizyon programlarıma. Kur'an-ı Kerim'den her gün ben 10 sayfa okuyorum. Abi 10 sayfa okuma abicim ben. 5 sayfa oku. Ben her gün bir cüz okuyorum. Abi bir cüz oku, yarım cüz oku. Yanından da Türkçe manasını da okuyalım ki anlayalım, değil mi? Bak o zaman her şey nasıl değişecek.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Evet, Nida Yardımlaşma Derneği köprü vazifesi kuruyor. Kimle? Dünyadaki sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz var, değil mi? İhtiyaç sahibi olanlar var. Onlarla da kim kuracak irtibatı? Kullar kuracak, kullar. Adam diyor ki ya Allah diyor görmüyor mu diyor. Bu kadar ihtiyaç sahibi insanı. Allah onları görüyor. Senin de görmeni istiyor ama bize söylüyor. Kul olarak sokağımızdaki fakir, apartmandaki fakiri kim görüyor? Sen görüyorsun. Köyündeki ihtiyaç sahibi Fatma teyzeyi sen biliyorsun. Sokağındaki Veli amcanın ne durumda olduğunu sen biliyorsun. Sen, ben, biz hepimiz el atacağız ki kardeşlerimizi kalkındıracağız. Ben şu örneği çok veriyordum. Bir köy kaç hane? 150 hane. 150 hanelik bir köy. Düşünelim. Hepsi mahalle oldu ya şimdi. Biz hani köylü olarak söyleyelim yine. Köyde bir tane gariban bir aile var. Yahu 150 hane. Şimdi 150 hanenin her gün bir kişi yaptığı çorbadan bir tas çorba verse, ya 149 gün sonra bana sıra gelecek o ablalara çorba verme sırası. Bak 149 gün sonra bana sıra gelecek. Öyle değil mi? Bugün çorba verdim. 150 hane. Bir haneye çıkar 149 hane. Bugün ben verdim. Sonra yanındaki komşu verdi. Sonra öbür komşu verdi. 150 gün ne demek? 3 Ya 5 ayda bir sıra geliyor abi ya. 5 ayda bir sıra geliyor ona çorba ve yaptığın kuru fasulyeden bir tabak. Bak. Yanında bir de tatlı. Sen yaptın. Fazla yapıver. Suyunu fazla koy ya çorbanın. O haneyi kalkındırmak bizim elimizde. Bak nasıl kalkınıyor, görüyor musunuz? Ve hayır hasenatı da yine biz bildiğimiz insana vereceğiz. Dışarıda hiç tanımadığımız, arabamızın camını açıp da işte bana yardım eder misin? Sokakta el açan insanlara vermek yerine aynı binada oturan, aynı sokakta oturan, aynı köyde ikame eden bildiğimiz insanlara el uzatacağız ki kalkınma olsun, kardeşlik duygusu tahakkuk etsin. Herkes bildiğine yardım ederse zaten sokakta ne köyde aç açık kalır. Giymediğimiz giysilerimiz var ya. Biraz orası yamuluyor, burası rengi soldu diye atıyoruz. Ya atmayalım işte onları. Belediyelerin de topladıkları yerler var. Nereden nereye geldik? Tavsiyeler böyle de ondan. Bak bunları yaptığımız zaman mutlu olacağız. Çöpe atarsan evindeki eksiklik azalır, fazlalıklar gider. ama çöpe atılmayacak gibi güzel mesela. Şimdi kendi kullanmadığını da verip o insanı da rencide etmek de doğru değil, bunu da söylemiş olalım. Sevdiğimiz şeylerden verirsek, güzel şeylerden verirsek. Şimdi gençler, kardeşlerimiz alınmasınlar ama ufacık bir şey, zamanı geçiyor, modası geçiyor diyoruz ama başkası için o var ya, baş tacı edilecek bir alet, edevat, ürün, neyse işte, tencere, kap, tava. Sende ne fazla varsa onları paylaşırsak güzel olur yani. Mutlu olursun, karşıyı da mutlu edersin. Bir de bakarız ki karşı tarafta, öbür alemde karşımıza neler çıkar, neler çıkar. Aa, bunlar da ben unutmuştum bu yaptığım güzelliği. Başa kalkmadan, rencide etmeden, incitmeden, gönlünü de kırmadan bir şey veriyorsak, yapıyorsak bunu da böyle değerlendirmek lazım efendim. Evet, büyüklerin tavsiyeleri bunlar. Hani büyükler diyor ki ben sonra yaparım, yarın yaparım diyenler hepsi diyor helak oldu diyor. Yarını bırakmayın diyor bir şey. Hayır konusunda güzellik varsa, iyilik varsa, Allah'ın hoşnutluğu varsa, ya biraz daha zaman geçsin bakalım, İnşallah yaparız deme diyor. Demeyin onu. Yapın hemen. Yapmaya çalışın. Dargın mısın? Hemen telefon aç. Hemen. Yahu ben senin kalbini kırdım, incittim galiba. Bir helalleşelim be. Mesela çok olur insanlar arasında. Diyelim ki Ahmet abinin gönlünü kırdın. Ama dedin ki yahu kırgın gitmeyelim öbür tarafa. Ne güzel el uzatmak, sohbet etmek, muhabbet etmek. Seviyoruz. Sevdiğimizi söyleyin. Ben seni uzaktan seviyorum demeyin. Sevdiğinizi söyleyin diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bunlar beşeri münasebetlerde birbirimize sevgi tohumları, sevgi muhabbet köprüleri atan şeyler. Birbirimizi arayıp sormalar, sıla-i rahim yapmalar, arayıp sormayanlara sormalar, gelip gitmeyene gitmeler, bunlar bütün Allah dostlarının hayatlarında gördüğümüz çok güzel davranışlar. Çünkü geçen zaman geçiyor gidiyor, keşke yapsaydık dememek için, çünkü geçen zamanı geri almak mümkün değil, değil mi? Yani mümkün değil. Şimdi bugün pazartesi, pazar günü, dün mesela nasıl geri getireceğiz dünü? Mümkün değil. Bugün buradayız, şu anda konuşuyoruz. Yarın, bilmiyorum ki yarın ne olacak. Biz plan yapıyoruz ama bir de Allah'ın planı var. Onun için ertelemeyin diyor büyükler. Bugün yapacağınız güzellikleri bugün yapın. Vazgeçeceğiniz kötülüklerden bugün vazgeçin. İnşallah Rabbim bizleri bu güzel hasletlerle bezenenlerden, birbirlerini Allah için sevenlerden, birbirleriyle güzel dostluklar, ünsiyet ve muhabbetler kuranlardan eylesin. Bu irtibatı kesmeden sevgi ve merhamet odaklı ve sevgi ve saygı odaklı, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin inşallah. Peygamber Efendimizin de bir tavsiyesiyle ne diyor Peygamber Efendimiz? Hani bugün dedik ya, bizim için bugün bugündür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiyesi, namaza durduğun zaman diyor, ey kardeşim sanki son namazı kılıyormuş gibi kıl. Bak diyor, bu namazın lezzetinden nasıl istifade edeceksin? Evet, onun için Rabbim hepimizi Peygamber Efendimizin hayatını iyi anlamayı, onun yolunda gidebilmeyi, onu takip eden Allah dostlarını sevmeyi, onların yolundan yol alabilmeyi nasip eylesin. İnşallah Perşembe günü tekrar Rabbim lütfederse tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Yine bir eserle, kendi eserimle Kendi eserim derken söz, müzik ve yorum acizane bize ait, fakire ait bir eserle "Affet beni bekliyorum ey Allah'ım" demişiz. Yıllar önce yazdığımız bir dizelerdi. Efendim bestelemeye de çalıştık. İnşallah hep beraber dinleyelim ve Allah'a emanet ederim hepinizi. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler
5: Bursa ve çevresi için öğle

0: Mealli Kur'an-ı Kerim. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yeah.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: اَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ اَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekotulussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: أحل لكم صيد

0: حُرُمَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
1: Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثِيرٌ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: anha vallahu gafurun halim.
1: Ey iman edenler, size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır. قَدَ سَأَلَهَا

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar. وَإِذَا

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz. Fe in

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar, bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.

Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

0: Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiş.

Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi, mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yap.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108, 0543 224 0108, nida.org.tr.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın

0: Her taşında bir medeniyet, her sokağında bir hikaye. Anadolu'nun kalbine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Rehberlerimiz eşliğinde 7 gece 8 günlük GAP turu sizleri bekliyor. Ankara'nın tarihi dokusundan Kayseri'nin Selçuklu mirasına, Diyarbakır'ın görkemli surlarından Mardin'in taş sokaklarına, Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ün gizemini keşfedin, Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini tadın, Konya'da Mevlana'nın manevi atmosferini hissedin. Kontenjanlar sınırlı. Siz de bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak için hemen arayın. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona bir misli vardır. Hatta bağışlarım.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Sahabeden nasihatler.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın halifesi ve asıl adı Abdullah bin Ebi Kuhafe'dir. Babasının asıl ismi de Osman bin Amir el-Kureyşi et-Teymi olmakla beraber Murre bin Kab aracılığıyla da Resulullah'la aynı soyda buluşmaktadır. Mekke'de doğmuş, Kureyş'in efendilerinden bir efendi ve zenginlerinden bir zengin olarak yetişmiştir. Kabilelerin soylarını, başlarından geçen olayları ve siyasetlerini iyi bilirdi. Kendi dönemindeki Araplar ona Kureyş'in alimi lakabını vermişlerdi. Cahiliye döneminde içki içmeyi kerih görüp içmemişti. Nübüvvet yıllarında ve sonrasında birçok önemli konumlara ve olaylara dahil olmuştur. Savaşlara şahit olmuş, zorlu dönemler geçirmiş ve İslam davası için malından çokça infak etmiştir. Hadis kitaplarında onun rivayet ettiği 142 adet hadis vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh aynı zamanda Kur'an'ı iki kapak arasında birleştirip toplayan ilk kişidir. Hicri 13. yılın Cemaziyelahir ayına 8 gün kala Salı gecesinde vefat etmiştir. Hilafeti de toplamda 2 sene 100 gün sürmüştür. Onun nasihatleri üzerine iyice düşünen kişi, tıpkı Resulullah'ın izlediği yol gibi nasihatlerinin yaşanan farklı olaylara göre çeşitlilik kazandığını görecektir. İşte o nasihatlerden bazıları. 1. Nasihat: Mescitlerde boş konuşmamak. Ebu Bekir radıyallahu anh günlerden bir gün insanlara hutbe vermek için minbere çıktı. Allah'a hamd ve övgüler sunduktan sonra şöyle dedi:
2: Şam toprakları size açılacak ve orada yüksek yerlere sahip olacaksınız. Oranın ekmeğinden ve yağından faydalanacaksınız ve orada sizin için mescitler bina edilecektir. Allah'ın sizin oralara boş şeyler için gittiğinizi bilmesinden sakının. Çünkü buralar ancak Allah'ı zikretmek için bina edilmiştir.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın bu nasihatinde dünya hayatına dalmanın ve onu tek gaye edinmenin kişinin zikirden uzak durup gaflet içinde yaşamasına sebep olacağına dair bir uyarı vardır. Bu nasihatten öğrendiğimiz diğer bir şey ise şudur: Allah'ın nimetleri eğer Allah'ın yolundan alıkoyan boş şeylerde kullanılırsa, bu nimetler artık Allah'ın gazabına ve kişiyi yavaş yavaş cezaya sürükleyen bir hale dönüşür. 2. Nasihat: İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek.
2: Eğer bir kavim kendilerinden daha güçlü olan kişilerin arasında günah işler, bu güçlü kimseler de bu günahlara engel olmaz ve bunları değiştirmezlerse, Yüce Allah bu kişilere belayı indirir ve üzerlerinden de kaldırmaz.
1: Yüce Allah'a hamd edip ona övgüler sunduktan sonra insanlara dönüp şöyle seslenmiştir:
2: Ey insanlar! Şüphesiz ki siz şu ayeti okuyor ve asıl manasının dışında olan farklı bir mana veriyorsunuz. Ey iman edenler! Siz kendi halinizi düzeltmeye çalışın. Zira siz doğru yol üzere olduğunuz sürece sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Maide Suresi 105. Ayet Meali. Biz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittik: İnsanlar zulmeden kişiyi gördükleri vakit onu engellemeye çalışmazlarsa Allah'ın herkesi kapsayacak bir ceza göndermesi yakın olur.
1: Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın dile getirdiği yukarıdaki her iki nasihate Kur'an ve sünnet şahitlik etmektedir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İsrailoğullarından kafir olanlar hem Davud hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bunun sebebi onların Allah'a isyan etmeleri ve haddi aşıp durmalarıydı. Onlar yapmakta oldukları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları işler gerçekten ne kadar kötüydü. Maide Suresi 78-79. Tirmizi'nin Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh'tan rivayet ettiği ve Hasan sahih olarak bildirdiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız ya da Allah size katından bir ceza gönderir. Sonra ona dua edersiniz de duanıza icabet edilmez. Dinin en büyük şiarlarından olan insanlara iyiliği emretmenin ve kötülükten de alıkoymanın önemini ortaya koyan, bu görevi terk etmenin veya bunda gevşeklik göstermenin tehlikesini açıklayan en derin benzetmelerden biri de Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah'tan aktardığı şu hadistir. Allah-u Teala'nın sınırlarını gözetenlerle çiğneyenler bir geminin kısımlarını kura ile aralarında pay eden ve kurada bir bölümüne geminin üst kısmı, diğer bölümüne de geminin alt kısmı düşen kişilere benzer. Geminin altındakiler su alacakları zaman yukarıdakilere uğrayıp suyu oradan temin etmektedirler. Bir ara alttakiler, biz suyun kendi payımıza düşen kısmını geminin altını delerek temin etsek de yukarıdakilere hiçbir sıkıntı vermesek olmaz mı diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üsttekiler alttakilerin böyle yapmasına ses çıkarmazlarsa gemidekilerin hepsi boğulur. Onların ellerini tutar, böyle yapmalarına engel olurlarsa kendileri de onlar da kurtulur buyurmuştur. Vallahi bu faziletli nasihatleri okuduktan sonra bize yakışan, gücümüz nispetince iyiliği

0: biz dilimiz hakkında neler söyleriz acaba? Ey okuyucu kardeşim! Ebu Bekir'in bu sözü söylemesine sebep olan şeyin ne olduğunu iyice düşünmen gerekir. Şüphesiz ki bu Allah korkusundan başka bir şey değildir. Bu öyle bir korku ki, Ebu Bekir'in mübah olan ama kendisine ihtiyaç duymadığı ve gerektiği yerde kendi içtihadı gereği söylediği sözler hakkında dahi düşünmesine sebep olmuştur. Vallahi gerçekten de biz dilimiz hakkında bu sözü söylemeye Ebu Bekir radıyallahu anh'tan daha çok ihtiyacımız var. Çünkü amel etmeksizin çok konuşanlar biziz. Gıybetten çok az kurtulabiliyoruz. Gıybet etmekten kurtulsak bile, gıybeti dinlemekten ve gıybet yapanların yanında susarak onlara engel olamıyoruz. Dördüncü nasihat: İnsanları affetmek.
1: Bize ulaştığına göre kıyamet günü bir münadi şöyle seslenecektir: nerede insanları affedenler? Allah-u Teala onları, insanları affettikleri için mükafatlandıracaktır.
0: Ebu Bekir radıyallahu anh'ın insanları affetme hakkındaki nasihatlerinin en büyüklerinden biri de, teyzesinin oğlu Mistah bin Usase'nin Ayşe radıyallahu anh'a yapılan iftira olayında, iftiracıların sözlerini diline dolamasından sonra ona sürekli yapmış olduğu infağı kesmesidir. Bu olaydan sonra Allah-u Teala şu ayeti indirdi: İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bilakis bağışlasınlar ve affederek görmezden gelsinler. Böyle yaparak Allah'ın da sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Nur Suresi 22. Bu ayetin inişinden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, evet, Allah'ın beni affetmesini arzuluyorum sözünden başka bir şey söylemedi ve teyzesinin oğlu Mistah'a daha önce yaptığı infağa devam ettirdi. Bu olay hakkında iyice düşündüğün zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu sözünün büyük bir mevkiye sahip olduğunu göreceksin. Beşinci nasihat: Ehl-i Beyt sevgisi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın Ehl-i Beyti için şu nasihatte bulunmuştur:
1: ey insanlar! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinin değerini bilin ve onlara hürmet gösterin.
0: Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir: vallahi Resulullah'ın akrabasına sıla-i rahimde bulunmayı, kendi akrabalarıma sıla-i rahimde bulunmaktan daha çok seviyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözlerle insanlara nasihat ediyor, gerek minberde gerekse değişik münasebetlerle Resulullah'ın Ehl-i Beytinin değerinin kendi nefsinde ne derecede yüksek olduğunu açıklayarak onlara hatırlatıyordu. Doğru sözlü olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın akrabalarına sıla-i rahimde bulunmayı kendi akrabalarına sıla-i rahimde bulunmaktan daha çok sevdiğini ifade ediyor. Buna rağmen Ebu Bekir'e hakaret eden ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'e düşman olduğu ithamında bulunanlar, bir bilseler Ebu Bekir'in bu sözünün neresindeler. Altıncı nasihat: Günahlardan sakınmak.
1: Allah'a en çok itaatkar olan kişi, günahlarına en çok buğz eden kişidir.
0: Burada çok ince bir manaya işaret edilmektedir. Çünkü insanların birçoğu bazı salih amelleri yaparlar, hatta bu amelleri gereğinden çok yaparlar. Fakat aynı insanlar günaha düşürecek sebeplerin var olduğu yerlerde, günahları kendilerinden uzaklaştırmada zayıf kalırlar. Her kim bu şekilde ise onun yaptığı itaat eksik, Allah'la dostluğunda da bir eksiklik var demektir. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri rahmetullahi aleyhin şu sözü de bu manadadır: İyi amelleri hem salih hem de facir olan kişiler yapabilirler. Ama günahlardan kaçınabilmeyi ancak sadık olan kişiler başarabilirler.
1: Yedinci nasihat: Takva, adaletle hükmetmek. Ebu Bekir radıyallahu anh hutbelerinin birinde şöyle demiştir: İyi bilin ki en büyük

0: Kıllılık, takva sahibi olmaktır. En büyük ahmaklık ise günahlara dalmaktır. Benim katımda zayıf olanınız, Allah'ın izniyle gasp edilen hakkını kendisine iade edinceye kadar en kuvvetli olanınızdır. Benim katımda en kuvvetli olanınız da Allah'ın izniyle üzerinde bulunan bir hakkı ondan alıp sahibine teslim edinceye kadar en zayıf kişidir. Ey insanlar! Ben bid'atçı biri değil, sadece kendisine uyulan birisiyim. Eğer yaptığım şeylerde iyi davranmışsam, bana bu konuda yardım edin. Eğer haktan sapıp yanlış davranmışsam, o zaman beni düzeltin.
1: Yine şöyle demiştir:
0: biz cömertliği takvada, zenginliği yakinde, şerefi de tevazuda bulduk.
1: Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nasihatlerini kendisinden rivayet edilen şu duayla bitirelim:
0: Allah'ım, senden bizim için hayırlı olanı ve sonu da hayırlı biten şeyleri isteriz. Allah'ım, bize vereceğin hayırlardan en sonuncusu rızan ve naim cennetlerindeki yüksek dereceler olsun.
1: Allah'ım, bizi güç ve kudret sahibi olan senin katında Sıddık olan Ebu Bekir radıyallahu anh'la bir araya getir.
2: Sahabeden nasihatler.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: El Azim Celle Celalü Celle Celalü, pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
0: Kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık, tık tık, tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: El Hakim Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen el-Hakim'sin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6-91, Müslim 1-153.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: El Kahhar Celle Celalü Celle Celalü. Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Sokağında bir hikaye. Anadolu'nun kalbine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Rehberlerimiz eşliğinde 7 gece 8 günlük GAP turu sizleri bekliyor. Ankara'nın tarihi dokusundan Kayseri'nin Selçuklu mirasına, Diyarbakır'ın görkemli surlarından Mardin'in taş sokaklarına, Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ün gizemini keşfedin. Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini tadın. Konya'da Mevlana'nın manevi atmosferini hissedin. Kontenjanlar sınırlı. Siz de bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak için hemen arayın. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

0: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halike ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyetiyle teskir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kameri teskir ettiğin gibi İslamiyete ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, 10. Hücret-i İmaniye'den bahsediyorduk. 20. sözün birinci makamı şöyleydi. Yani şu kelam-ı tevhidiyenin, tevhid kelimesinin, kelamının La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyül la yemutu biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhil masir. Şu kelam-ı tevhidiyeni yani değerli dinleyiciler, ismi azam mertebesi taşıyan şu az önce okudum La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyül la yemutü biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhil masir. Yani 11 kelimesi var. La ilahe illallah'tan başlıyor ve ileyhil masir de bitiyor. 11 kelimesinde her birinde birer müjde var. Dün sohbetimizde bahsetmiştim. Ve birinci kelime La ilahe illallah'tan bahsetmiştik. Ve o müjdede birer şifa var ve o şifada birer lezzet-i maneviye var. İşte bundan dolayı sizlere bu kelam-ı tevhidiyenin 11 kelimesini tek tek sizlere izah etmek istiyorum değerli dinleyiciler. Dünkü sohbetimizde La ilahe illallah'tan bahsetmiştik. La ilahe illallah da tabii ki şöyle bir müjde var. İsterseniz tekrarda güzellik var. Tekrar ahsendir, güzeldir. 180 defa tekrar desek. Çünkü hadsiz hacata ihtiyacımız var. O kadar ihtiyaçlarımız var ki değerli dinleyiciler. Yani konuşmaya ihtiyacımız var, sohbete ihtiyacımız var. Ondan sonra insanları böyle eşe dosta, gerçek manada hakiki dostlara ihtiyacımız var. Yemeğe ihtiyacımız var, havaya teneffüs etmeye ihtiyacımız var. Var da var, sayamayacağımız kadar o kadar ihtiyaçlarımız var ki. Aynı zamanda bunlar da müptelayız. Şimdi havayı teneffüs ediyoruz değil mi değerli dinleyiciler? Bir karış ileride olsa her şeyi bırakırız. Şu anda diyelim ki havayı teneffüs ederken hava bizden uzaklaştı. Bir karış ileri gitti. İşi, gücü, her şeyi bırakırız. Yani en çok sevdiğimiz evlatlarımızı, en çok sevdiğimiz eşimizi, ondan sonra yani aklınıza ne en çok sevdiğiniz yemeği, her şeyi bırakır, yüzüstü bırakır, o havanın peşinde koşarız değil mi? Ben bir karış ileride olsa. Çünkü hava olmadan yaşayamayız. Yaşamadığımız zaman onların geride kalanların ne alemi var? Yani ondan sonra manasız, eş de manasız olur, çocuklar da manasız, yeme içme her şey manasız olur. Demek ki derdini o kadar ihtiyacımız var ki her şeye, ama her şeye. Havaya ihtiyacımız var, yemeğe içmeye ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, uykuya ihtiyacımız var. Var da var, sayamayız, siz de sayın. Sayamayacağımız kadar hadsiz ihtiyaçlarımız var. Aynı zamanda bunlara da müptelayız. Olmazsa olmaz. Hava olmazsa olur mu? Olmaz. Su olmazsa olur mu? Olmaz. Hadi bakayım, sabah kahvaltı yapmayın. Öğle de yapmayın. Akşam da yemeyin. Yani 3-4 gün böyle tabii. Hatta bir insan, normal vatandaş 70 gün yemeden yaşayabilir. Ama 70 gün sonra ne olacak? Susuz yaşayamaz. Yemeden yaşayamayız. Havayı teneffüs etmezsek yaşayamayız. Yani arkadaşlarımızla, annemizle, babamızla, sevdiklerimizle, eşimizle, evlatlarımızla konuşmasak, sohbet etmesek, yalnız başına kalsak yine yaşayamayız. Her şeyde bir ihtiyaç var. Değil mi? Bu kadar ihtiyacımız var. Diğer taraftan da sonsuz derece düşmanımız var. Bak, havasızlık insanı öldürür. Demek ki havasızlık bizim düşmanımız. Havasızlık insanı öldürür. Su içmesek ölürüz, yemesek ölürüz. Sıcak, mesela ateş bizi yakar. Değil mi? Ondan sonra insanlardan düşmanlarımız var. Memleket değil mi? Bak şu anda İran'la Amerika, İsrail savaşıyor. Çor çocuk demeden insanlar birbirini öldürebiliyor. Yani mekanları yok edebiliyorlar. Her şey. Sadece insanlar değil. Yani o kadar insan, cinli ve insi şeytanlar. Hepsi düşmanımız. En büyük düşmanımız da nefsimiz. Hep bizi nefsi ne yapıyor? Kötülüğe sevk ediyor.
ne kadar kötülük var ise ne yapıyor? Bizi o tarafa doğru meylettiriyor. En büyük düşmanımız esasında nefsimizdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bedir muharebesinde dönerken ashabına dönüyor. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz dediklerinde, ya Resulallah, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, bundan daha büyük savaş mı olur? Evlat babasıyla, babası evladıyla çarpıştı. Çok şehitlerimiz var. Yani bundan büyük bir savaş mı? Evet diyor, bundan büyük bir savaş nefsimizle mücadele. Nefsimizle cihattır diyor. İşte insanın en büyük düşmanı nefsidir. Kötü şeylerdir. Yani insanı felakete, helakete götüren şey. Hep sayamayacağımız kadar da düşmanımız var. Sayamayacağımız kadar ihtiyacımız var. Öyleyse şu kelimeye öyle ihtiyacımız var ki, hangi kelimeye? La ilahe illallah kelimesine öyle bir ihtiyacımız var ki ona dayanmamız gerekiyor. Yardım istememiz gerekiyor. İstimdat. Yani bulur, ne yapıyoruz? La ilahe illallah da öyle bir dayanılacak nokta, yardım edilecek nokta buluyoruz ki ne diyoruz? İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Bütün ihtiyaçlarımızı ya Rabbi sen temin edersin. Hazine-i Rahmet kapısını bize sen açarsın. Değil mi? Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah derler. Hazine-i Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olurlar. Bizlere rezzak namına, o rızkı veren Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musahhar olur. Bak ne yapıyor? Hazine-i Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi oluyorlar. Her bir bostan Bismillah diyor. Matbaha kudret mutfağından doluyorlar. Bizlere taplacılık ediyorlar. Değil mi? Bostan, herkes şöyle bir bostanını düşünsün. Neler var, neler, neler yok ki? Domatesinden, biberinden, reyhanından, yani aklınıza, hayalinize, her şey var bostanda. Cenab-ı Hak o bostandaki ürün, nimetleri kudret mutfağından gönderiyor bize. Kudret mutfağı. Çünkü ihtiyacımız var. Her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i Rahmet meyvelerini ellerini doldururlar, bizlere taplacılık ederler. Mesela şimdi erikler var, kirazlar var, dut ağaçları var. Öyle ki akşam dün toplantıda bir bahçeye gittik. Şaban abiye buradan selamlar ve ailesine, Hüseyin kardeşimize selam ediyorum. O kadar güzel Cenab-ı Hak bahçesi var ki, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bahçe, dutundan tut, kirazından, yani her şey var. Bunlar nereden geliyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar o ağaçlar, bizlere taplacılık ediyorlar. Öyleyse biz dahi Bismillah demeliyiz. La ilahe illallah demeliyiz. Çünkü bütün ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendisi karşılıyor. Bütün ihtiyaçlarımızı Hazine-i Rahmet kapısını açarak bize gönderiyor. Hazine-i Rahmet kapısını açıyor, bize gönderiyor. İşte her şey var diyor. Ne gibi ihtiyacınız varsa burada bulabilirsiniz. Mesela bir fabrikaya gidersiniz, fabrikada her şeyi, kapıyı çalarsınız, patron der ki ne istiyorsanız her şey var. Aynen öyle de Cenab-ı Hak rahmet, Hazine-i Rahmet kapısını bize açtığı zaman, La ilahe illallah deyip dediğimizde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hazine-i Rahmet kapısını açıyor, bizlerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şimdi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmıyor. Diyor ki ey insan, ey kulum, sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığım gibi ne kadar düşmanınız varsa onları da bertaraf ederim. Yani bütün düşmanlarınızın şerrinden sizi kurtarırım. Çünkü mutlak kudret sahibi benim. Beni, bana ibadet ettiğiniz takdirde, beni tanıdığınız takdirde, beni yaratıcı olarak bildiğiniz takdirde, tanırsanız, yani bilirseniz ne yaparım? Yani bu sefer ben sizi her türlü şerlerden ve şerlerden sizi kurtarırım. Yeter ki beni tanıyın, kime ibadet ettiğinizi bilin, sizi kim yarattı, yaratanın kim olduğunu bilin. Yani bu La ilahe illallah kelimesi ne yapıyor? İnsana sahibini gösteriyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. İşte sahibin Allah'tır, sahip malikin Allah'tır, onu gör, ona göre hareket et. O zaman senin diyor bütün insanlığın kalbi mutlak, böyle vahşeti mutlakadan, ruhları elim hüzünlerden kurtarır Rabbim, bizi ebedi bir feraha, daimi bir sürurat temin eder.
Yani daimi bir surura çağırır. Ondan sonra o şeyi verir. Kim verir? Rabbim verir. İşte la ilahe illallah kelimesini bu şekilde söylemek gerekiyor değerli dinleyiciler. Tamam, lafız itibariyle Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Bu lafız, lafız itibariyle, mana itibariyle de o kadar ki, yani hadsiz hacata müptela, nihayetsiz düşmanların hücumuna hedef olmuşuz. İşte bu kelime bize ne yapıyor? Bir dayanılacak istimdat, istenilecek bir nokta. Siz Allah'tan isteyin, her şeyi ondan isteyin. Çünkü bütün ihtiyaçlarınızı o giderir, rahmet hazinesini size açar. Ve ona dayanın, güvenin. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Öyleyse onun gücüne, kuvvetine istinad ederseniz her türlü şerlerden ve şerirden sizleri muhafaza eder. Gelelim şimdi değerli dinleyiciler, ikinci kelime. İkinci kelime. Birinci kelime neydi? La ilahe illallah. İkinci kelime vahdehu. Diyoruz ya, la ilahe illallahu vahdehu. Hemen yine aklıma geldi umrede. Umrecilerimiz şöyle bir düşünsünler, tefekkür etsinler. Ne yapıyorduk? Önce 33 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah bittikten sonra vahdehu diyorduk. Peki vahdehu kelimesinde ne var? Vahdehu, Allah birdir. Bak dikkat edin. Vahdehu kelime, sadece vahdehu kelimesi Allah birdir. İşte şu kelimede, vahdehu kelimesinde şifa var, saadet var, müjde var, bereket var, var da var. Aklınıza ne geliyorsun, ne kadar güzellikler varsa hepsi vahdehu kelimesinin içinde. Şöyle ki mesela şöyle düşünelim. Bir insan akıl sayesinde, akılla ne yapıyoruz? Şu kainatın ve kainatın içinde dünyada her şeyle alakadarız. Gezegenlerle alakadarız, güneşlerle alakadarız, kainattaki yıldızlarla, yeryüzündeki her türlü nebatatla, bitkilerle, hayvanlarla alakadarız. Yani ekser enva ile alakadarız. Ruh var, akıl var. Çünkü her şeyle ilgileniyoruz. Bu sefer ilgilendiğimiz için değerli dinleyiciler, perişan bir hale düşüyoruz. Allah Allah, bu güneşler nasıl olmuş? Bu güneş nasıl yaratılmış? Yıldızlar nasıl dizilmiş? Ondan sonra yeryüzünde 300 binden ziyade nebatat, tek bir toprak, akılsız, şuursuz topraktan bu kadar bitkiler yeşeriyor, ağaçlar yeşeriyor. İnsanlar ölüyor, gelen insan, doğan insanlar var, ölen insanlar var, hayvanlar hakeza. Yani alakadarlık yüzünden perişan oluyoruz. Perişan ve keşmakeşlik içinde boğulmak derecesine geliyoruz. Eğer Allah'a inanmamış isek, eğer vahdehu, yani sen birsin Allah'ım dememişsek, Cenab-ı Hakk'a inancımız yoksa, bu kadar alakadarlık yüzünden perişan ve keşmakeşlik içinde boğulmak derecesine geliyoruz. Ruhumuz sıkıcı bir hale geliyor. Ruhumuz boğuluyor, kalbimiz daralıyor, bunalıyoruz diyoruz ya. Ruhum sıkıldı, kalbim daraldı, şu bu. İşte o anda değerli dinleyiciler, tam kalbim sıkıştı, ruhum daraldı dediğimiz anda, işte vahdehu kelimesinde bir dayanacak bir nokta, kurtuluş var. Halaskar, kurtarıcı bulur. Dayanılacak bir nokta bulur. Onu kurtaracak, ruhun sıkıntılarından, kalbin sıkışmasından kurtaracak birini bulur ki, işte vahdehu dediğimiz an onu bütün, yani keşmakeşlikten ve perişaniyetten kurtarır. Niye kurtarır? Der ki, vahdehu diyoruz ya, neden, nasıl kurtarır? Vahdehu manen der, ey değerli dinleyiciler. Manen bize diyor ki, yani boğulmak derecesine geldin, kalbin sıkıştı, ruhun sıkıldı, daraldın, bunaldın, ne yapacağını şaşırdın. Büyük bir keşmakeşlik içindesin, vahdehu kelimesini dediğin an, dayanılacak bir nokta, bir kurtarıcı bulur ki onu bütün, yani insanları, kalbi sıkışmış olanları, ruhu sıkışmış olanları, ruhu daralmış, kalbi sıkışmış olanları, vahdehu kelimesi bütün o keşmakeşlikten ve perişaniyetten kurtarır. Der ki manen, Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Allah Allah, işte vahdehu Allah birdir.
Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellüt minnet çekme. Onlara temellik edip boyun eğme. Onlardan korkup titreme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan dediği Allah'tan gayrı hiçbir şeye boyun eğme diyor. Allah birdir çünkü. Bu perişaniyetten kurtarıyor. Allah manendir, Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Allah'tan başka kimseye müracaat etme. Onlara tezellül edip yani kendini böyle küçük görüp minnet çekme. Onlardan korkma. Allah'tan gayrı olan hiçbir şeyden korkma. Onlardan korkma. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Vahdehu diyor bu. Mane diyor yani. Vahdehu kelimesi. Yani Allah'tan başka onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat, kainatın yaratıcısı, kainatın terbiye edicisi, kainatı yoktan var eden nedir? Birdir. Her şeyin anahtarı, ey insanoğlu, ruhun sıkışmışsa, kalbin daralmışsa, her şeyin anahtarı Rabbimin yanında, Allah'ın yanında, her şeyin dizgini onun elinde, her şey onun emriyle halledilir. Sen ne kadar perişan olsan da, ne kadar ruhun sıkılsa da, kalbin daralsa da, kainat sarayının yaratıcısı Allah'tır. Her şeyin anahtarı Rabbimin yanındadır. Her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, ey insanoğlu, yeter ki sen yaratıcını bul. Seni besleyip büyüten, yoktan var edeni bulursan, o zaman sen her şeyi buldun demektir. Madem o var, her şey var. Bunu ezberleyelim. Madem o var, her şey var. Hadsiz minnetlerden, perişaniyetten, keşmakeşlikten, her türlü tehlikelerden kurtuluruz. Demek ki vahdehu kelimesi bize bu kadar şifalı ve saadetli bir müjde veriyor. Rahatlatıyor. Keşmakeşlikten, perişaniyetten kurtarıyor. Diyor ki, manen der, vahdehu manen der, Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. İşte demek ki biz boşuna demiyoruz derdini sabah ve akşam. Namazından sonra vahdehu la şerike le. La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyül la yemutü biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Yani 11 kelime var. Her bir kelimede yani bir şifa var, müjde var, saadet var, mutluluk var. Var da var. Elhamdülillah. Bugün ne yaptık? Birinci kelimeyle o ikinci kelimeden bahsettik. Bir eser dinleyelim inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, üçüncü kelimeye gelmiştik. La ilahe illallah, birinci, ikinci kelime vahdehu, üçüncü kelime la şerike lehu. Şimdi la şerike leh dediğimiz zaman, yani nasıl ki değerli dinleyiciler, Rabbimizin Allah'lığında yani uluhiyetinde, saltanatında ortağı yoktur. Aminne ve seddakna. Yani Rabbimin ikinci bir Allah, ikinci bir ilah yoktur. Saltanatında da nedir? Ortağı, benzeri ve ortağı yoktur. Allah bir olur. Yani şimdi la şerike leh. Güneş bir tane ise demek ki Allah da birdir. İkinci kim bir güneş olsa ne yapar? Eğer iki ilah olsa güneşe der ki biri doğsun biri batsın. Ne olur, güneş doğacak mı batacak mı? Karışıklık olur. Şimdi güneşin tek olması, suyun tek olması, havanın tek olması nedir? Allah'ın birine işarettir. La şerike leh. Yani uluhiyetinde, ilahlığında, saltanatında Cenab-ı Hakk'ın ortağı yok. Şeriki yok. Zaten müteaddit olamaz. Öyle de aynı şekilde terbiye etmekliğinde, yaptığı icraatlarda, yaratmasında dahi yine ortağı yok. Ama zahiren baktığımızda herhangi bir devlette, herhangi bir memlekette bakıyorsun sultan bir, değil mi? Bir memlekette cumhurbaşkanı bir olur ama saltanatında şeriki olmaz. Fakat onun ikinci bir cumhurbaşkanı, ikinci bir başkan, ikinci bir sultan olma. Ama onun icraatında onun memurları, yardımcıları, milletvekilleri mesela, milletvekillerin yardımcıları, memurlar, her türlü bakanlıktaki her türlü memurlar onun şeriki sayılırlar. Ortağı sayılırlar. Çünkü tamam saltanatında şeriki yok ama icraatında yapmış olduğu işlerde ortakları var, memurlar var. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olur. Hadi bakayım şimdi herkes direktmen cumhurbaşkanını görebilir mi? Göremez. Önce ne yapacak? Bir yakını bulacak. Veyahut da millet meclisine varacak. Ondan sonra ne bileyim bir müracaat edecek. Nice nice yerlerden geçecek. En son özel kalemine ulaşacaksınız. Özel kalem der ki ne istiyorsun sen? Mevzu ne? Belki ben hallederim. Gene seni görmene lüzum gerekmez der. Senden istedikleri şöyle şöyle yaptır seni gönderir. Yani bir cumhurbaşkanının huzuruna girmesine herkes mani oluyorsa yani bize de müracaat et biz de gereğini yaparız derler onun memurları. Fakat gelelim değerli dinleyiciler. Şimdi devletlerde öyle, idarede öyle. Padişahlar mesela bir padişahın huzuruna girmek için bir sürü protokoldan geçmen gerekir. Veyahut da cumhurbaşkanı veyahut da bir devlet başkanına veyahut da düşün bir Bursa'mızın belediye başkanına ulaşmak isterken nice yollardan geçersiniz değil mi? En son özel kaleme geldiğinde ya derdin ne, sıkıntın ne vatandaşa sorar. Belki sizin derdini, sıkıntını ben hallederim de yani belediye başkanı dahi bizi görüştürmezler. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Çünkü icraat-ı rububiyetinde dahi şimdi Cenab-ı Hak insanların idaresi böyle, saltanatı böyle. Saltanatların da idarede ortakları yok ama ikinci bir belediye başkanı yok ama ikinci bir devlet başkanı yok ama icraatlarında onun memurları onun ortağı sayılırlar. Herkesin onun huzuruna girmesine mani olurlar. Yani bize de müracaat et derler. Mesela anlaşılmıştır. Fakat gelelim ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak. Rabbimin saltanatında, ilahlığında ortağı olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi yardımcılara, ondan sonra memurlara şuna bunu ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi olmazsa değerli dinleyiciler, havul ve kuvvet olmazsa hiçbir şeye müdahale edemez. Mesela bir ağacın yaprakları, Cenab-ı Hak o meleklerine dur dese yaprakları kıpırdamaz. Hava, yani ondan sonra rüzgar esmez. Havayı Cenab-ı Hak çekmiş olsa dünyadan ve kainattan bütün canlılar ölür. Güneşe dur ey güneş dese, ışığını verme, ısını verme dese millet, canlılar donar. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi olmazsa, güç ve kuvvet olmazsa hiçbir şeye müdahale edemez. Her şey Rabbimin izni dairesinde olur. O yağıştaki yaprak Allah'ın izniyle hareket eder. Bizler Allah'ın izniyle konuşuruz. Ondan sonra bütün canlılar Allah'ın izniyle hareket eder. Kısacası ama dikkat edin, insanların bir devlet başkanına insanlar ulaşamıyor. O memurlar bize de müracaat et diyorlar ama biz öyle değil, Allah'a karşı müracaat elimizi açıyoruz. Doğrudan doğruya herkes ne yapıyor? Rabbime müracaat ediyor. Rabbimden istiyor. Hatta ayet şeyde Fatiha suresinde İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demiyor muyuz? Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz Allah'ım. Doğrudan doğruya ne yapıyoruz? Rabbime müracaat ediyoruz. Yani Rabbimin icraatında, saltanatında ortağı olmadığı gibi, idaresinde ortağı olmadığı gibi, yani her türlü icraatında dahi ne şeriki ve muin olmadığından o müracaatçı adama, yani sana bana elini açan herkese ne diyordu mesela devlet başkanının özel kalemi? Bana da müracaat et. Belki ben senin işini hallederim ama Cenab-ı Hakk'ın şeriki ve munu olmadığından el açan bizlere, insanlara, acil insanlara yasaktır, onun huzuruna giremezsin kimse diyemez. Elimizi açarız. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Tüm dünyadaki kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Ne yapıyoruz? Doğrudan doğruya ona müracaat ediyoruz. Ondan istiyoruz. Herhangi bir yardımcısı var mı? Haşa. Yardımcısından istemiyoruz. Doğrudan doğru Rabbimden istiyoruz. Ona müracaat ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ortağı yok, yardımcısı yok. Onun bütün ve hu ala küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Yani el açıp da yalvaran insana yasaktır, sen ondan bir şey isteyemezsin diyemezsiniz. Onun huzuruna giremezsin denilmez. Diyemeyiz. Hadi deyin bakayım. Bir gariban biri. Ondan sonra değerli dinleyiciler, aciz, gariban, gerçekten zulme uğramış bir insanı Allah'a elini açarsa sen niye açıyorsun diye denilebilir. Haydi desinler bakayım, mümkün mü? Sen ona dua etme, yasaktır, onun huzuruna giremez denilmez. İşte şu kelime değerli dinleyici, la şerike lehu kelimesi şöyle bir müjde veriyor bize. Müjde veriyor, diyor ki eğer siz iman elde etmiş iseniz, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki iman elde eden mümin, iman elde etmişsek, arada engel yok, müdahale yok. Yani her türlü engeller yani bütün engeller kaldırılmış, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her halimizle, her arzumuzla, her anda, her yerde. Ne yapıyoruz? O ezel ve ebed olan her yerde ama her an her yerde Rabbimi, Hazine-i Rahmet Maliki, yani rahmet hazinesinin sahibi, saadet hazinesinin sahibi olan ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girip boynumuzu büküp elimizi açıp ne yapıyoruz? Bütün ihtiyaçlarımızı ona arz ediyoruz. Arz-ı kelam ediyoruz. Ya Rabbi rızanı istiyoruz. Ya Rabbi rızanı, cennetil firdevsini, cemalini istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü felaketlerden, musibetlerden bizleri, eşimizi, dostumuzu, yavrularımızı, tüm sevdiklerimizi ve tüm inananları muhafaza eyle. selden, afetten, depremden, yani ne yapıyoruz? Her türlü ihtiyacımızı, ya Rabbi ihtiyacımız var, ya Rabbi senin rızana ihtiyacımız var, senin nimetlerine ihtiyacımız var, ya Rabbi bizleri kimselere muhtaç etme, ihtiyaçlarımızı arz ediyoruz. Dilekçe yazıyoruz. Direktmen. En ufak ortada bir yardımcısı yok, bir memuru yok, bir muayeni yok, engelsi, yani bir engel yok. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bulup, rahmetini bulursak, kudretine dayanırsak, bu sefer daimi bir sururu kazanırız, daimi bir sevinci kazanırız, daimi bir huzuru kazanırız. İşte la şerike leh kelimesi bize böyle bir müjde veriyor.

Evet. Değerli dinleyiciler, her bir kelimeden şöyle ben bir eser size göndermek istiyorum. Bir nefeslik ömür diyelim. Bu güzel eser de yine sizlere gelsin inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, Saadet-i Dareyn devam ediyor. Saadet-i Dareyn dediğimizde biliyorsunuz hem dünya ve ahiret saadeti. Dareyn yani hem dünyada hem ahirette saadetli, mutlu, huzurlu olmak için Rabbime kul olmak, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet olmak gerekiyor. Şimdi bu cümle-i tevhide dediğimiz La ilahe illallah vahdehu la şerike açıkladık. Şimdi lehül mülkü. Dördüncü kelimeye geldik. Dördüncü kelime değerli dinleyiciler diyor ki yani lehül mülkü. Ne demek? Mülk umumen onundur. Yani onun demek Rabbimindir. Mülk umumen kainat. Yeryüzü ve semavat da dahil içinde yaratılan her şey, bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ındır. Kün fe yekün emriyle kainat yaratılmıştır. Hatta değerli dinleyiciler kainat 6 günde yaratılıyor. 6 gün. Acaba bizim günümüz 24 saat bizim günümüz. Yani 24 saat geçtiği zaman bizim bir günümüz oluyor. Bu bize ait bir gün. Ama bir de dünyamızın günü var. Dünyamızın bir günü bizim 124 bin senemiz. Değerli dinleyiciler, burada iyi takip edelim. Bizim yani insanların günü 24 saat ama dünyanın günü, dünyanın bir günü bizim 124 bin senemiz. Yani 124 bin sene gideceğiz, bir daire çizeceğiz. Yemek ve ihtiyaç molası vermeden, hiç durmadan gideceğiz. 124 bin sene gittiğimiz zaman dünyanın bir günü olmuş oluyor. Ama bizim günümüz 24 saat. Dünyanın günü bizim günümüze göre 124 bin sene. Devam ediyoruz. Şimdi bir de Şıra Yıldızı var. Şıra Yıldızı'nın bir günü dünyamızın da 1000 senesi. Allah Allah. Dünyanın bir günü 124 bin sene ise 1000 gününü hesaplayın. Hesaplanamaz değil mi? 1000 sene, 1000 gün demiyorum bak. 1000 senesi, dünyamızın 1000 senesi Şıra Yıldızı'nın bir günüdür. Devam edelim. İdraki maali, bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Bunu anlattığımda mesela Şemsül Şumus, güneşlerin güneşi diye bir büyük bir gezegen var. Güneşlerin güneşi. Şemsül Şumus'un güneşlerin güneşinin bir günü dünyamızın 50 bin senesi. Bak kutup yıldızının bir günü dünyamızın 1000 senesi. Şemsül Şumus'un bir günü dünyamızın 50 bin senesi. Şimdi la ya'lemu gaybi illallah. Kainat acaba bizim günümüze göre mi? Dünyanın gününe göre mi? Ondan sonra kutup yıldızın gününe göre mi? Veyahut da Şems-i Şumus'un gününe göre mi yaratılmış? La ya'lemu gaybiyle. Allah gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. İşte dünya 6 günde. Ama hangi güne göre? Burada o günü Allah bilir. Yani bizim günümüz 24 saat, dünyanın günü, kutup yıldızının günü, Şems-i Şumus'un günü hangi güne göre ise la ya'lemu gaybiyle illallah ama dünya 6 günde yaratılmış. İşte bu mülk, yaratılan kainat umumen onundur. Lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Değerli dinleyiciler, sen, ben, o, şu, bütün insanlık. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. Peygamberler, evliyalar, asfiyalar. Yani sizler, bizler hepimiz. Onun mülküyüz. Onun mülküyüz, onun mülkü.

kimin? Rabbimin mülküyüz. Değil miyiz? Neredeyiz? Kainatın içindeyiz. Dünya kainatın içinde değil mi? Biz de dünyanın içindeyiz. Öyleyse onun mülküyüz. Hem de kölesiyiz. Şimdi dünyaya gelirken soruyorum size. Ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Size soruldu mu? Ben kadın olacağım, ben erkek olacağım, ben işte şöyle olacağım. Hiç sormadan Cenab-ı Hak sizi bu dünyaya gönderdi. Yani ve bu şekilde şimdi nefesi veren, nimetleri veren, her şeyi veren o. Öyleyse onun biz memlüküyüz. Hem de ne yapıyoruz? Onun mülkünde çalışıyoruz. Dünya onun mülkü ya, kainat onun mülkü ya. Hem de dünyada çalışıyoruz. Nerede çalışıyoruz? Soruyorum sizlere. Ay'da mı çalışıyoruz? Jüpiter'de mi çalışıyor? Dünyada çalışıyor. Dünya da Allah'ın mülkü. Demek ki biz hem onun mülküyüz, hem kulesiyiz, hem de onun mülkünde çalışıyoruz. İşte şu kelime değerli dinleyiciler, lehül mülk kelimesi size, bize, bütün insanlığa, cinlere şöyle bir müjde veriyor. İnsanlara, cinlere diyor ki, ey insanlar, ey cinler, özellikle insanlar, biz insan olduğumuz için kendimizden bahsedelim. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Ya sen kendine niye, neden malik say? Kendine malik değilsin, sahip değilsin. Cenab-ı Hak haydin havasını aldı. Havayı çekti. Hava denen bir şey yok. Hadi bakayım kendini idare et. Hadi bakayım havayı yarat, haşa. Veyahut da suyu tamamen dünyadan çekti. Susuz yaşayabilir misin? Sen kendine malik değilsin ey insan. Veyahut da sana çok korkunç bir mikrop vücuduna yerleşse, ona karşı müdahale edemezsin. O mikropları öldüremezsin. Yani kısacası ey insan, ey insanlar, siz kendinizi kendinize malik, sahip saymayın. Lehül mülk kelimesi diyor ha. Çünkü siz kendinizi idare edemezsiniz. Kendinizi idare etmek için havaya ihtiyacınız var. Hava yaratabilir misiniz? Haşa. Suya ihtiyacınız var. 300 binden ziyade nebatata ihtiyacınız var. Güneşe ihtiyacınız var. Dağlara, taşlara, her şey. Ya bunları yaratabilir misiniz? Bunların ihtiyaçlarını tedarik edebilir misiniz? Haşa, edemezsiniz. Öyleyse ey insanoğlu, sen kendini kendine malik, sahip sayma. Çünkü sen acizsin. Çünkü sen fakirsin. Hiçbir şeye gücün yetmez. Hiçbir şey elde edemezsin. Sen kendini idare edemezsin. İhtiyaçlarını karşılayamazsın. Düşmanlardan kendini koruyamazsın. O yük çok ağır. Düşmanın hacatın nihayetsiz. Madem öyleyse şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezelisinin ismini alacağız. Çünkü o yük ağır. O yük ağır, sen taşıyamazsın. Gücün yok, kuvvetin yok, fakirsin. Bir şey elde edemezsin. Kendi başını muhafaza edemezsin. Yani belalardan sakınıp ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Öyleyse ey insan, ey insanoğlu, beyhuda boş yere ızdıraba düşme, azap çekme. Öyleyse mülk başkasınındır. Sen başkasına aitsin. Sen başkası seni yarattı. Başkası seni yoktan var etti. Sana her türlü bu kadar nimetler verdi. 100 trilyon hücre verdi, akıl verdi, şuur verdi, zeka verdi, şefkat, merhamet verdi. Her şeyi veren o. Tekrar senin her türlü ihtiyaçların karşılayacak olan da o. Yani beyhuda ızdıraba düşme, azap çekme. Sen başkasına aitsin, sen başkasının mülküsün, sen başkasının kölesisin, sen başkasının kulusun. Sen kendi başına muhafaza edemezsin hiçbir şey. Kendini koruyamazsın, düşmanlardan koruyamazsın, ihtiyaçlarını gideremezsin, belalardan sakınamazsın, yani belalardan sakınıp ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Öyleyse ne yapacağız? Öyleyse beyhuda ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik, o sahip var ya yoktu, her şeyi yoktan var eden Allah, her şeye kadirdir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir bahar yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır.
Cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Öyleyse değerli dinleyiciler, o Malik her şeye gücü yeter. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Hem de rahimdir, acizdir, merhamet edicidir. Hazine-i rahmet kapısını sizlere açar. Gelin ona iltica etmek lazım. Ona el açıp yalvarmak, boyun eğmek lazım. Kudretine dayanmak lazım. Rahmetini suçlamamak gerekiyor. Rahmetini suçlamamamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Yani kısacası ne yapacağız? Keder bırakacağız. Keyfimizi çekeceğiz. Her türlü musibetlerden, belalardan ve musibetlerden uzak duracağız. Zahmet atacağız. Kederi bırakacağız. Keyfimizi çekeceğiz. Ya keyfimizi çekmek için her şeyi ona teslim olacağız. Ya Rabbi, benim Rabbim sensin. Beni terbiye edip büyüten sensin. Benim her türlü rızkımı, her türlü belalardan, musibetlerden, ihtiyaçlarımı gideren sensin. Belalardan, düşmanlardan koruyan sensin. Ben kederi bırakıyorum Allah'ım. Keyfimi çekmek istiyorum. Sana kul olmak istiyorum. Zahmet atacağım. Zahmet atıp rahmeti bulacağım. İşte zahmet at, safayı bul. Pencerelerden seyret. O kadar keşmakeşlik içinde perişan bu dünyanın karma karışıklığı içinde keşmakeşlik içine girme. Girme, girme. Ey Allah'ım, sen her şeyi halledersin. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter. Her türlü ihtiyaçlarımı giderirsin. Her türlü beni şerlerden ve şerlerden korursun. Ben böyle senin pencerenden seyretmek istiyorum Allah'ım. Bu karma karışıklığın perişanetin içine girmek istemiyorum. Yani huzma safa dama keder. Ne yapacağız? Kederi bırakacağız. Zahmeti atacağız. Safayı bulacağız. Keyfimizi çekeceğiz. Yine güzel bir eserle bugünkü sohbetimizi bitirelim. İkinci reklamlardan sonra da ikinci bölüme geçeceğiz. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakib'sin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören...
1: Bursa ve çevresi için ikindi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet değerli dinleyiciler, ikinci bölümde biliyorsunuz Umre programımız var. Umre'ye gitmek isteyen dinleyicilerimizi hemen buradan en kısa yolda, en kısa bir şekilde gitmek istiyorsanız değerli dinleyiciler, Ağustos ayının 11'inde turumuz var. Ağustos ayının 11'inde gitmek istiyorsanız acele edin. Pasaportlarınızı getirin inşallah. Hemen kaydınızı yaptırın. Biiznillah, Allah'ın izniyle güzel bir umre olacak. Evet, arkasından 11 Ağustos'ta umremizin olduğu gibi 5 Ekim'de de var. Şu anda 5 Ekim'de yazılanlar var. Buradan selamlar gönderiyorum 5 Ekim'de gidecek olan umrecilerimize, özellikle Şakir Özdemir abimize ve ailesine buradan sevgiler, selamlar, kolay gelsin diyoruz. Evet, 10 Aralık'ta gidecekler var. Buradan inşallah böyle bayağı toplu halde, gruplar halinde gideceğiz nasip olursa değerli dinleyiciler. Şu anda 10 Aralık'ta tahminim, yani bir araba kesin de iki arabaya doğru bir şu anda hazırlıklar var elhamdülillah. 10 Aralık'ta güzel bir umremiz olacak. Ama bu 11 Ağustos'taki umreyi kaçırmayın. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Aynı zamanda tekrar eğer bizimle görüşmek, bizimle umre hakkında bizden bilgi almak istiyorsanız 0540 224 1073'ten de umre hakkında bilgi alabilirsiniz. Umre için arayacağınız telefon numarası 0540 224 1073 0540 224 1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Sadece umre değil değerli dinleyiciler, İstanbul'a gidiyoruz. Nasip olursa 11 Temmuz, yani 11 Temmuz akşamı, cumartesi akşamı gidiyoruz. 12'sinde gezip geleceğiz inşallah. Yuşa Aleyhisselam'ı ziyaret edeceğiz. Biliyorsun peygamber Yuşa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam zamanında onu anlatacak rehberimiz güzel bir şekilde. Mehmet Emin Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, orada her namaz kılacağız. Zikirler var. Sabah kahvaltısı, yani çorba içiliyor orada. Daha sonra Mehmet Emin Tokadı Hazretlerine geçeceğiz değerli dinleyiciler. Eyüp Sultan Han Hazretlerine. Ya kısacağız. Çok güzel bir gezimiz olacak. İstanbul gezisi. Sahabelere gezeceğiz. Sahabeler, Osur'daki sahabelere inşallah rehberimiz güzel bir şekilde anlatacak. Arkasından da tekne turumuz olacak. Saat 3 ile 3.30 arası tekneye geçip tekne gezisi yaptıktan sonra karşıda otobüsler bizi bekleyecek. Otobüslerimize binip Bursa'mıza hareket edeceğiz. Bu arada GAP gezimiz var. 7 gece 8 gün. Ona da katılmak istiyorsanız 0543 224 0108'den de ulaşabilirsiniz. 0540 224 1073'ten de ulaşabilirsiniz. GAP gezimiz 7 gece 8 gün. Tabii bu ailecek gelirseniz ücret hususunda tabii size kolaylık sağlarız. Mesela bir aileden 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi veyahut da bir aile, böyle aile boyu geldiğinizde ücrette indirim yapacağız. Bunda bilginiz olsun inşallah. Yine boş durmuyoruz. Afyon'a gideceğiz. Afyon'da nasip olursa inşallah 2 gece 3 günde Afyon gezimiz olacak. Yani termale gideceğiz. Orada termalde sıcak sularda 2 gün sizi inşallah o sıcak suyun şifasından, Rabbimin vermiş olduğu şifadan istifade edeceksiniz. 2 gece 3 gün bir gezimiz olacak Afyon'a. Onu da Afyon'a gitmek isteyen dinleyicilerimiz de yine 0540 10 224 1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Kısacası dolu dolu seyahatlerimiz, dolu dolu böyle programlarımız var. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Evet, biz de güzel bir eserle hem sizlere selam olsun hem de gidecek olanlar, 11 Ağustos'ta umre gidecek olanlar, diyoruz ki bizden de selam götürün diyoruz. Bu güzel eser şu anda umre gidecek olan herkese gelsin.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, ilk Müslümanlar ve maruz kaldığı işkencelerden bahsediyorduk ve işkence neticesinde Rabbimin vermiş olduğu hidayete kavuşanlardan bugün de kimden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Ebu Zer Gıfari'nin İslam'la şereflenmesinden bahsedeceğim bugün. Değerli dinleyiciler, İslam'ın ebedi nuru, gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ederken, ilk Müslümanlar, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha, Halid bin Said, ondan sonra daha niceleri, Osman bin, Hazreti Osman, Hazreti Ali, yani ilk Müslümanlar bütün samimiyetleriyle Hazreti Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın muallimliğinde, liderliğinde, rehberliğinde ilahi davayı öğrenme ve yaşamaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam henüz davasını aşikara ilan etmiyor ve etmemişti ama buna rağmen değerli dinleyiciler, Mekke'nin dışında birçok yerden beklenen son peygamberin zuhur ettiğine dair haberler duyanlar var. Bunlardan biri de işte Gıfar kabilesine mensup Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh idi. Ebu Zer radıyallahu anh cahiliye devrinde de putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikati arayan bir zat. Yani cahiliye devrinde, cahiliye döneminde İnsanlar putlara tapıyorlar, her türlü melanet, her türlü pislikler yapıyorlar ama Ebu Zer Gıfari Hazretleri tertemiz, pırıl pırıl bir insan ama putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikat arayan bir zat. İşte Arap'ın güzide şairlerden biri. Çok güzide seçilmiş şairlerden biri. Duyduğu haber üzerine önce aradığı rehberi, zatın aleyhissalatü vesselamın Mekke ufuklarında parlayan zat olup olmadığını anlamak maksadıyla ne yapıyor? Kendisinden de üstün bir şair olan kardeşi Üneys'i, ey Üneys, Üneys, haydi Mekke'de zuhur ettiği söylenen zata git, kendisiyle bir görüş, onun hakkında bana haber getir diyerek onu Mekke'ye gönderir. Üneys kardeşinin bu talimatı üzerine Mekke'ye gelir ve Peygamber Efendimizle görüşüp konuştuktan sonra geri döner. Ebu Zer, ne haber getirdin? Ey kardeşim der. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sorar. Üneys, gördüğüm zat halka iyilikte bulunmayı, kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor. Dedikten sonra sözlerine şöyle devam eder. Halk şairdir, kahindir, sahirdir diyor ama ben kahinlerin sözlerini işittim. Onun söyledikleri katiyen kahinlerin sözlerinden değildir. Söylediklerini şairlerin de her türlü şiirlerle kıyas ettim. Kesinlikle aralarında hiçbir benzerlik görmedim. Onun söyledikleri şiirden başka apayrı bir şey. Bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz der. Hulasa değerli dinleyiciler, yani özet olarak diyor ki yemin ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam sadıktır. Ona çeşitli ithamlarda yeltenenler ise yalancıdır. Yalancıların ta kendileridir. Ebu Zer kardeşine sen dedi beni rahatlatıcı fazla bir malumat getirmedin. Ama yine de gidip onu bizzat ben görmeliyim der. Üneys onu ikaz etti. Gitmesine git ama kendini Mekke halkından kolla. Çünkü onlar Muhammed'e karşı düşman cephesi kurmuşlar. Ey kardeşim der. Kendini kolla der. Yani ikaz eder. Bundan sonra değerli dinleyiciler, Ebu Zer eline asasını, sırtına bir su kırbasıyla bir azık dağarcığı alarak yola düşer. Çölleri aşağı aşağı gelip Mekke'ye kavuşur ve doğruca Kabe'ye gider. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı arar. Fakat tanımadığı için bulamaz. Kimseye sormaya da cesaret edemez. Hem de uygun bulmadı. Çünkü kardeşinin söylediği gibi Mekke'de Müslümanlarla müşrikler arasında şiddetli bir mücadele vardır. Ve bu Müslümanlar çok nazik bir devreyi yaşıyorlardı. Kimseye bir şey diye soramıyordu. Mescid-i Haram'da kalmaktan başka bir çaresi yoktu Ebu Zer Gıfar Hazretleri'nin. Öyle de yaptı. Açlığını ise zemzem suyu içerek gideriyordu. Bir aralık Hazreti Ali onu Mescid-i Haram'ın bir köşesinde büzülmüş halde görür. Yanından geçerken kendi kendine zannımca bu adam uzak bir yoldan gelmiştir diye konuşunca Ebu Zer evet der. Uzak bir yoldan geldim. Hazreti Ali gel evimize gidelim der ve onu alıp evine götürür. İkisi de ihtiyatlı ve tedbirli davrandıklarından o geceye birbirlerine açılmadan geçirirler. Yani onu birbirine anlatamıyorlar bir şey tedbir açısından. Hazreti Ali de anlatmıyor, Ebu Zer Gıfar Hazretleri de anlatmıyor. Yani tedbirli davrandıklarından o geceyi birbirlerine açılmadan geçirdiler. Sabah olunca Ebu Zer yine Resulullah Efendimiz'i sorup sormak için Mescid-i Haram'a gider. Fakat aynı şekilde hiç kimseden Efendimiz hakkında bir malumat alamaz. Yine aynı köşede ümitsiz bir vaziyette beklerken yanına Hazreti Ali tekrar uğrar. Tekrar kendi kendine bu adamcağızın hala nereye gideceğini öğrenmek zamanı gelmedi mi der. Bunu duyan Ebu Zer hayır der. Bunun üzerine Hazreti Ali aynı şekilde haydi öyleyse bize gidelim der. Ve alıp evine tekrar evine misafir eder. Hazreti Ali kerramallahu veçe radiyallahu anh. Bu sefer birbirine açılırlar. Çünkü birbirine güven geldi. Güven birbirine güvendikleri için birbirlerini açıyor. Önce Hazreti Ali nereden ve niçin geliyorsun diye sorar. Ebu Zer eğer gizli tutacağına söz verirsen sana anlatırım der. Hazreti Ali emin olabilirsin. Hiç merak etme emin olabilirsin. Kimseye bir şey anlatmam der. Ebu Zer asıl maksadını açıklar. Ben Gıfar kabilesindenim. Gıfarlıyım. Buradan peygamberlik ilan eden bir zatın zuhur ettiği haberini duydum. Bizzat onu görüp konuşayım diye geldim. Samimi maksadını anlayan Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe sen bu hareketinle akıllılık ettin. Doğruyu buldun diye konuştuktan sonra ben şimdi Resulullah'ın yanına gidiyorum. Sen de peşimden gel der. Benim girdiğim yere sen de gir. Eğer ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem pabucumu düzeltir gibi bir duvara yönelir dururum. O zaman sen beni beklemezsin, yürür gidersin der. Evden çıktılar. Hazreti Ali önde, Ebu Zer ise onu arkadan takip ediyor. Hiç bir anormal durumda karşılaşmadan Hazreti Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna varırlar. Ebu Zer peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna vardığında selam sana olsun ey Allah'ın Resulü der. Bu tür selamı İslam'da ilk veren zat işte Ebu Zer Gıfar Hazretleri'dir. Ne diyor? İlk defa görüyor peygamberimizi aleyhissalatü vesselam'ı. Selam sana olsun ey Allah'ın Resulü der. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun dedikten sonra sen kimsin diye sorar. Ebu Zer ben Gıfar kabilesindenim. Ne zamandan beri buradasın? 3 gün 3 geceden beri buradayım. Ya Resulallah der. Seni kim doyuruyor? Tek yiyeceğim zemzem suyuydu. İçeceğim zemzem suyuydu. Şişmanladım bile. Hiç açlık ve susuzluk duymadım. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz zemzem mübarek doyurucu bir yiyecektir buyurur. Sonra Ebu Zer ya Resulallah bana İslam'ı anlat der. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslamiyet'i kendilerine anlatınca derhal şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der. ve Müslümanlığını ilan eder. Şehadet getirerek İslam'la şeref yağ bulan Hazreti Ebu Zer'e ihtiyat ve tedbiri asla elden bırakmayan Resulullah'ın tavsiyesi şu oldu: "Ya Ebu Zer, sen şimdilik bu işi gizli tut ve memleketine dön, git, işi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel." Vecd ve heyecan madeni haline gelen Hazreti Ebu Zer, "Ya Resulallah," der, "seni hak peygamber olarak gönderen Allah-u Teala yemin olsun ki ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim." Yani vecd ve heyecana geliyor. Vecd ve heyecan madeni haline geliyor. "Ya Resulallah," diyor, "seni hak peygamber olarak gönderen Allah-u Teala yemin olsun ki ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim," der. Sonra da kalkıp doğruca Kabe'ye koşar ve müşriklere karşı pervasızca: "Ey Kureyş topluluğu, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun Resuludur," diye haykırır. Bu kahramanca haykırış müşrikleri hiddetlendirir. Hep birden üzerine çullanırlar. Hep birden saldırıyorlar. Onu bayıltıncaya kadar dövüyorlar. Eğer henüz o sırada İslamiyet'e girmemiş olan Hazreti Abbas yetişip Gıfar kabilesine mensup olduğunu ve bu kabilenin de Şam ticaret yolunda hakim bulunduğunu söylemeseydi onu öldüreceklerdi. Fakat imanın verdiği cesaret ve heyecana sahip Hazreti Ebu Zer bu darbelerle yıkılmadı, yılmadı. İkinci gün aynı şekilde ve aynı yerde yine müşriklere karşı Allah'ın varlık ve birliğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun hak peygamber olduğunu pervasızca yine haykırdı. Tekrar müşriklerin ağır darbelerine maruz kalan Ebu Zer Gıfari Hazretleri yine Hazreti Abbas araya girdi. "Yazıklar olsun size ya, yazıklar olsun. Siz Gıfar kabilesinden birini mi öldürmek istiyorsunuz? Onların sizin ticaret yeriniz ve yolunuz üzerinde bulunduğunu bilmiyor musunuz?" diyerek yine müşriklerin merhametsizce savurdukları darbelerden ne yaptı? Hazreti Abbas radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh'ı kurtardı. İşte bu hadiseden sonra değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu Zer kavmi ve kabilesini hak dine davet etmek üzere yurdunun yolunu tutar. Hicretin 6. yılına kadar da orada kalır. Bu sebeple de Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulunamaz. Fakat bunlardan sonraki gazalarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmamıştır.

Değerli dinleyiciler, Saadet İdari devam ediyor. Bu arada 11 Ağustos'ta Umre'ye gidecek olan dinleyicilerimiz var ise, pasaportlar ellerinde ise hemen gelsinler, kayıtlarını yaptırsınlar, bu kafileye katılsınlar inşallah. Eğer isterseniz gelin aslı saadete, Ceziretül Arab'a gidelim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edelim, Kabe'yi tavaf edelim, dualar yapalım. İnşallah gerçekten oraya gidenler bir daha gitmek istiyor, gidenler bir daha gitmek istiyor. İnşallah Rabbim gerçek manada umrelerimizi dergah izzetinde kabul eylesin. Evet, 11 Ağustos'ta umreye gitmek isteyen dinleyicilerimi tekrar ediyorum. Pasaportlarınız hazırsa hemen getirin, kayıtlarınızı yaptırın. Değilse tabi bilgi almak istiyorsanız 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Sade umre programımız yok değerli dinleyiciler. GAP, bir de GAP turumuz var. 7 gece 8 gün. Eğer gitmek istiyorsanız Kayseri, Ankara, ondan sonra Mardin, Diyarbakır, Malatya, Konya değerli dinleyiciler, Eskişehir, Kütahya, buraları İnşallah ziyaret edeceğiz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz var ise oralardaki güzel yerler, güzel mekanları, ondan sonra 7 gece 8 gün gezip geleceğiz. Bir GAP gezimiz var. Bunu da kaçırmayın diyoruz. Ailecek gidenlere indirim var. Mesela biz ailecek geliyoruz dediğiniz an size yani kolaylık yapacağız. Diğer taraftan İstanbul'a gidiyoruz 11 Temmuz'da. Yani 11 Temmuz'un akşamı, cumartesi akşamı saat değerli dinleyiciler 12'de hareket edeceğiz. 12'sinde İstanbul'umuzu gezeceğiz. Yuşa Aleyhisselam'dan başlayacağız. Daha sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Mehmed Emin Tukade Hazretleri, Eyüp Sultan Han Hazretleri ve sahabeleri, surların dibindeki sahabeleri ne yapacağız? Ziyaret edeceğiz inşallah. Daha sonra tekne gezimiz var. Tekne gezisinden sonra da Bursa'mıza, Evliyalar Diyarı Bursa'mıza döneceğiz değerli dinleyiciler. Acele edin. Yani İstanbul'a gitmek isteyenler de yazılsınlar. Afyon gezimiz olacak. 2 gece 3 gündüz. Yani 3 gün. İnşallah biz sizlere onun şeylerini, reklamlarını da yayınlayacağız. Kısacası güzel turlarımız var. Bu turlara dahil olun diyoruz. Radyo Nida sizler için, seyahat edin, sıhhat bulun. İşte hem maddi manevi sağlığa, sıhhata kavuşmamız için böyle bir turlar düzenledik. Özellikle de umre turlarına katılın. 11 Ağustos'ta var, 5 Ekim'de var, 10 Aralık'ta var değerli dinleyiciler, Ramazan ayında var, kısacası var da var maşallah, barekallah. Bu umreleri kaçırmayın. Ondan sonra İsmet hocamız, bizler hep beraber gidip geleceğiz. 11 Ağustos'ta Mesut Biçim hocamız inşallah, sanatçımız gidecek. Onunla gitmek isteyen dinleyicilerimiz yine yazısınlar, kaydolsunlar, bu umreye katılsınlar diyoruz. Ve bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Yarın inşallah yine Habbab bin Eret'in Müslüman olmasından bahsedeceğiz. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. İstanbul turunu unutmayın. 11 Temmuz'da, yani bu hafta sonu İstanbul'a gidiyoruz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz hemen kayıtlarını yaptırsınlar. Kayıt yaptırmak için ne yapıyor? Çok kolay. WhatsApp'a 0543-224-0108'e veyahut da 0542-224-1073'e İsminizi, TC'nizi ve telefon numaranızı gönderiyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Daha sonra biz size toplu mesaj göndererek otobüsteki oturma şeklini siz de orada öğreneceksiniz. Kısacası gidip geleceğiz ve rehberimiz, biliyorsunuz, Bursa'mızın en güzide rehberlerinden rehberimize birlikte gidip İstanbul'umuzu gezip geleceğiz. Ondan sonra daha değerli dinleyiciler, ama 11 Ağustos'u da unutmayın, umreyi de unutmayın diyoruz. Güzel bir eserle bugünlük size veda edelim. Yarın aynı saatte, saat 10-16'da buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dinleyiciler.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

0: El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.
1: Berire Hatun, kölelik acısını tadan gariplerdendi. Köle olmasına rağmen toplumsal olaylara duyarsız kalmadı. İslam nurunun gönülleri aydınlattığı ilk yıllarda o da İslam'la şereflendi. Müslüman olması karartılmış dünyasını aydınlatarak kaybolan ümitlerini yeniden yeşertti. Berire Hatun'un başındaki sıkıntı sadece kölelikten ibaret değildi. Efendileri onu, kendisini deliler gibi seven Mugis adında siyahi bir köleyle evlendirmişlerdi. Mugis, onu çok sevmesine rağmen Berire Hatun eşini bir türlü sevememişti. Eşinin aşırı sevgisi onu boğmuş, ona karşı soğukluğu zaman içerisinde nefrete dönüşmüştü. Efendilerinden izin alarak müsait olduğu zamanlarda Hazreti Ayşe'nin yanına gidiyor, ona yardım edip hizmetini yapıyordu. Bu vesileyle Allah Resulü'nü yakından görüyor, onun ilminden, irfanından, feyiz ve bereketinden istifade ediyor, ona hizmet etme şerefine nail oluyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu teala anha onun hal ve hareketlerini, samimiyetini, ahlakını çok beğeniyor, hizmetlerinden memnun kalıyordu. Bu yakınlık Berire Hatun'un zaman zaman ona açılmasına, dertlerini onunla paylaşmasına vesile olmuştu. Bu konuşmalar ona yeni bir hayatın kapılarını açarak büyük lütuflara vesile oldu. Hazreti Ayşe'nin yanında hayatın güzel yanlarını yeniden keşfeden Berire Hatun'sa, İslam'ın insana bakışından da cesaret alarak hayatı daha anlamlı kılmak için kölelik bağından kurtulmaya karar verdi. Efendileriyle konuşup kölelikten kurtulmak için onlarla bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Berire Hatun efendisine her yıl 40 dirhem ödemek suretiyle 9 yılda bu ücreti ödeyerek hürriyetine kavuşacaktı. En iyi ihtimalle 9 yıl daha köle olarak kalmak sonunda hürriyet ihtimali olduğu için onu çok heyecanlandırdı. Zamanın uzunluğunu hiç düşünmedi. Zaten bir köle için zamanın hiçbir anlamı yoktu. Hazreti Ayşe radiyallahu teala anha şöyle anlatıyor. Bir gün Berire bana gelerek hürriyetine kavuşmak için efendisiyle anlaştığını, bunun için kendisine yardımcı olmamı rica etti. O sırada efendisiyle anlaştığı miktardan henüz hiçbir ödeme yapmamıştı. Ona, bu parayı efendine tek bir seferde ödeyerek seni efendinden satın alıp sonra da azat etmemi ister misin? Dedim. Kabul edince bunu velayetin bende kalması şartıyla yaparım, dedim. Hazreti Ayşe'nin sözlerini duyan Berire Hatun, sevinçten yerinde duramaz olmuştu. Hazreti Ayşe, ona efendisiyle konuşup teklifini iletmesini isteyince, doğruca efendisinin yanına gitti. Hazreti Ayşe'nin kendisini azat etmesi için ona 9 değil 10 ukiye hem de hepsini peşin olarak ödemek istediğini söyledi. Berire Hatun, Hazreti Ayşe'nin velayet hakkının kendisine verilmesi şartını henüz söylememişti. Alışverişten daha karlı çıkmak isteyen efendisi, ''Velayet hakkın bende kalır, seni satarım.'' dedi. Berire Hatun efendisine herhangi bir cevap vermeden mahzun bir şekilde Hazreti Ayşe'nin yanına gitti ve ''Efendim beni satmak istiyor, ancak bunun için velayetimin onda kalmasını şart koşuyor.'' dedi. Berire Hatun'un sevinci yarım kalmıştı. Onun üzüldüğünü gören Hazreti Ayşe, Berire'yi teselli ederek kendisini satın alacağı konusunda onu ümitlendirip efendisinin evine gönderdi. O sırada Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem namaza çıkmak üzereydi. Konuşmaları duyduğu halde müdahale etmemişti. Namazdan dönüp Hazreti Ayşe'nin yanına geldiğinde ona Berire Hatun'un işinin ne olduğunu sordu. Hazreti Ayşe, ''Ya Resulallah, ben Berire'yi satın alıp azat etmek istiyorum. Ancak efendileri bu satış için onun velayetinin kendilerinde kalmasını şart koşuyorlar. Ne yapalım?'' deyince, ''Onu satın alıp azat et. Velayetini dert etme. Velayet, parayı verene, onu azat edene aittir. Onlar isterlerse 100 kere şart koşsunlar. Bu bir değer taşımaz.'' buyurdu. Berire Hatun, hürriyete kavuşmasının önündeki engelin kalkmasına çok sevindi. Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ayşe'ye, Allah ve Resulüne olan sevgisi daha da derinleşti. Hazreti Ayşe, ona verdiği sözü tutarak Berire Hatun'u bedelini ödeyerek efendisinden satın aldı ve daha sonra hürriyetine kavuşturdu. Hazreti Ayşe'ye müteşekkir olan Berire Hatun, onun kendisi için büyük bir nimet olduğunun bilincindeydi. Bunun için kendisini Hazreti Ayşe'nin hizmetine adadı. Hazreti Ayşe radiyallahu teala anha ruhunu teslim edinceye kadar da bu hizmete devam etti. Berire Hatun'un azad olması ona yeni bir kapı açmıştı. Ancak bu kapı onun için aynı zamanda yeni bir sorun demekti. Hürriyetine kavuşunca Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onu yanına çağırarak bu yeni durumun sosyal statüsünü değiştireceğini, kendisiyle eşi arasındaki ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını bildirdi. Bundan sonra eşiyle evliliğini devam edip etmemekte serbest olduğunu söyledi. Tavsiye etmemekle birlikte eğer isterse eşinden ayrılabileceğini, ayrılmak isterse hür hanımlar gibi iddet beklemesi gerektiğini ifade buyurdu. Ona dikkat etmesi gereken şeyleri hatırlattı. Berire Hatun, eşiyle evli kalmak istemiyor ancak köle olduğu için de bir şey yapamıyordu. Böyle bir hakka sahip olduğunu öğrenince bunu kullanmak istedi. Dini bakımdan tamamen serbest olduğunu öğrenince kocasından ayrılmayı tercih etti. Peygamber Efendimiz'e de eşiyle evli kalmak istemediğini söyledi. Kararının kesin olduğunu ifade etmek için de ''Bana evliliğimizin devamı için şunları şunları verse bile yine de onun yanında kalmak istemem.'' dedi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Berire Hatun'un kararlı olduğunu görünce ısrar etmedi. Onun kararına müdahale etmeyip sessiz kaldı. Berire Hatun'u ölesiye seven eşi Mugiz, bu ayrılığa dayanamayıp üzüntüsünden kahroldu. Evliliğinin devam etmesi için girişimlerde bulunduysa da bütün çabaları boşa çıktı. Eşinden ümidini kesen Mugiz, gece gündüz ağlayarak bilinçsizce Medine sokaklarında dolaşmaya başladı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onun bu halini görünce amcası Hazreti Abbas'a, ''Ey amca! Sen de Mugis'in Berire'ye olan aşırı sevgisine karşılık, Berire'nin ona olan nefretine hayret etmiyor musun?'' buyurdu. Mugis'in Hazreti Peygamber'e kendilerini yeniden birleştirmesi için yalvarması üzerine, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Berire Hatun'la yeniden konuşarak evliliğinin devamı konusunda onu ikna etmeye çalıştı. Berire Hatun, Hazreti Peygamber'in bu arzusunun bir emir olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Bunun için tekrar, ''Ya Resulallah, bu benim için bir vecibe mi? Bunu yapmamı emir mi ediyorsunuz?'' diye sorduğundaysa Allah Resulü, ''Hayır, ben sadece arabuluculuk yapıyorum.'' buyurdu. Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem, kendine eşine geri dönmesini emretmeyip sadece tavsiye ettiğini öğrenen Berire Hatun, her şeye rağmen eşine geri dönmeyeceğini bildirdi. Bu altın tablo, İslam'ın insana, fikre, hürriyete ne kadar değer verdiğini, ayrıca Allah Resulü'nün çok özel şartlarda bile eşinin azat ettiği bir cariyenin hayatına müdahale etmeyip onun kararına saygı gösterdiğini resmetmesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca ailenin sevgi ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi, ona dıştan özellikle de zorlayıcı baskıların yapılmaması gerektiği gibi ve daha birçok noktada bize önemli mesajlar vermektedir.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hayatın içinde Resulullah.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cana yakınlığı. Allah Resulü insanların en yumuşak huylusu, en ahlaklısı, en geçimlisi, ailesine, arkadaşlarına, çocuklara ve tüm insanlara karşı en halimiydi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Müminlere rahmet kanatlarını indir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Cana yakınlığın, mülatefenin manası ve mizah arasındaki fark. Mülatefe kelimesinin kendisinden türediği lütuf kelimesi, Arap lügatinde iyilik ve ikram sahibi olmak manasına gelir. Mülatefe ise karşılıklı iyilikte bulunmak demektir. Fulanun latifun bi hezel emri denildiğinde, falanca kişi bu işi yumuşak ve merhametli bir şekilde halleder demektir. Mizahsa şakalaşmak demektir ki bu da ciddiyete terstir. Mizah da cana yakınlığın bir parçasıdır. Ancak cana yakınlık daha uygun, hafif bir durumdur. Cana yakınlık vasfı, cana yakın olan ve sevilen bir kişinin diğer insanlardan ayrıştığı bir vasıftır ve genellikle sonucu güzel olur. Mizahsa bir sınır konulmadığı vakit genelde küskünlüğe, hatta kavgaya sebep olur. Cana yakınlık, mizah ve şakalaşmanın manaları birbirine yakındır. Hepsi rahatlama ve kalbi ısındırma babındandır. Allah Resulü'nün hanımlarına karşı olan cana yakınlığı. Allah-u Teala hanımlarla iyi geçinmeyi ve onlara iyi davranmayı emretmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkında çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz." Hanımlara cana yakın bir şekilde davranmak, onlarla iyi geçinmeye dahildir. Allah Resulü de erkekleri hanımlarına karşı cana yakın davranmaya davet etmiştir. Çünkü bu kalpleri mutlu eder ve her iki tarafı da birbirine sevdirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlendiği vakit Cabir bin Abdullah'a, "Kendisiyle oynaşacağın ve seninle oynaşacak, kendisiyle gülüşeceğin ve seninle gülüşecek bir bakireyle evlenseydin ya," demiştir. Yine şöyle buyurmuştur: "Şu dört haslet hariç Allah'ın zikrinden olmayan her şey boştur. Bir adamın atış yaptığı hedefleri arasında yürümesi, atını eğitmesi, ailesiyle hoş vakit geçirmesi ve yüzmeyi öğrenmesi. Eşler arasındaki oynaşma ve gülüşme kalpleri mutluluk, evi sevgiyle doldurur. Eşler arasındaki bağ güçlenir ve aralarındaki ülfet ve muhabbet derinleşir. Bizim için en güzel örneklik Allah Resulü'ndedir." İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, "Onun eşleriyle olan ilişkisi iyi geçim ve güzel ahlaklaydı. O, oynaması için Ayşe'yi Ensar'ın kızlarının yanına gönderirdi. Ayşe mahzur olmayan bir şey istediğinde, Allah Resulü bu isteği yerine getirmek için uğraşırdı. Ayşe radıyallahu anha bir kaptan içtiğinde, Allah Resulü o kabı alır ve ağzını Ayşe'nin koyduğu yere koyar ve suyu öyle içerdi. Ayşe radıyallahu anha kemikli bir et yediğinde, o eti alır ve ağzını Ayşe'nin koyduğu yere koyardı. Ayşe radıyallahu anha'nın oyun oynamasına izin vermesi ve onu omzuna alarak mescitte oyun oynayan Habeşlileri izletmesi, yaptığı yolculuklarda onunla iki defa koşu yarışı yapması ve bir keresinde evden çıkarken itişmeleri de Allah Resulü'nün ailesine karşı olan cana yakınlığına dair örneklerdendir. Ayşe'nin oynadığı oyuncaklara şakayla takılması. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Allah Resulü Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü. Benim sepetimin üstünde bir örtü vardı. Bir rüzgar esti ve kız bebek oyuncaklarım açığa çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunlar nedir ey Ayşe?" diye sordu. Ben de "Kızlarım" diye yanıt verdim. Allah Resulü oyuncakların arasında çaputtan iki kanat yapılmış bir at gördü ve "Kız bebeklerin arasında gördüğüm o şey de nedir?" diye sordu. Ben de "At" dedim. "Peki üzerindeki şeyler ne?" diye sordu. Ben de "İki kanat" diye cevapladım. "İki kanadı olan at mı olur?" diye sorunca da "Süleyman aleyhisselamın kanatları olan atları olduğunu duymadın mı?" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü güldü. Öyle ki azı dişlerini gördüm. O sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile oynamaları için kız çocuklarını onun yanına gönderirdi. Ayşe der ki, "Ben Allah Resulü'nün yanında kızlarla oynardım. Benim kendileriyle oynadığım bazı arkadaşlarım vardı. Allah Resulü içeri girdiğinde bu arkadaşlarım ondan gizlenirlerdi. Allah Resulü ise benimle oynamaları için onları teker teker içeri gönderirdi. Buhari, bu hadis için sahihinde şöyle bir başlık atmıştır. İnsanlara karşı rahat davranma ve aileyle şakalaşma babı. Aliyül Kari rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste aileyle iyi geçinmeye dair bir ders vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile yarışmıştı. Ayşe radiyallahu anha der ki, bir keresinde Allah Resulü ile yolculuğa çıktım. O sıralarda daha çok kilo almamış genç bir kızdım. Allah Resulü insanlara öne geçin dedi. İnsanlar da öne geçti. Sonra da bana gel de yarışalım dedi. Ben de onunla yarıştım ve onu geçtim. Sustu ve bir şey demedi. Zaman geçti, ben kilo aldım ve bu olayı unuttum. Yine onunla beraber bir yolculuğa çıktım. İnsanlara öne geçin dedi. İnsanlar da öne geçti. Sonra yine bana gel de yarışalım dedi. Ben de onunla yarıştım. Ama bu sefer o beni geçti. Gülmeye başladı ve bu diğerine karşılıktı dedi. Nesai de Kubra'da bu hadisi şu şekilde rivayet etmiştir. Ben, ey Allah'ın Resulü, ben bu haldeyken seninle nasıl yarışayım dedim. Allah Resulü de yapabilirsin dedi. Ben de onunla yarıştım ve beni geçti. Sonra da bu diğerine karşılıktı dedi. Ebu Hamid el-Gazzali rahmetullahi aleyh der ki, kocanın hanımının eziyetlerine katlanmanın yanı sıra onunla oynaşması, şakalaşması ve gülüşmesi gerekir. Çünkü bunlar kadınların gönüllerini hoş eder. Allah Resulü de hanımlarına şaka yapar, bazı işlerinde onların seviyesine inerdi. Hatta o bazı yolculuklarında Ayşe ile yarışmış, yarışı bir keresinde Ayşe, bir keresinde de o kazanmış, kazandığında da bu diğerine karşılıktı demiştir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh bu hadisi Sıfatü Saffe adlı eserinin Allah Resulü'nün mizahı ve şakalaşmasının zikri başlığı altında zikretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem nida ederken terhim ve tashirle hanımına sıcak davranırdı. Terhim, özellikle birine nida ederken veya şiir zaruretinden ötürü sözü hafifletmek için kelimenin sonunu düşürmektir. Örneğin, ya sahibi, arkadaşım demek yerine, ya sahi veya ey Fatıma demek yerine, ey Fatım demek bu kısımdandır. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü, ey Ayş, Cebrail sana selam söylüyor, dedi. Ben de selamı aldım ve sen benim göremediklerimi görüyorsun, dedim. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün ey Ayş veya ey Enceş sözleri terhim yapılmış isimler babındandır. Terhim, isimlerin sonunu düşürmek manasına gelir. Araplar sözü hafifletmek için bu yola başvururlar. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Habeşliler bir gün mescide girip oynamaya başladılar. Allah Resulü bana, ey Hümeyra, kırmızıcık, onlara bakmak ister misin diye sordu. Ben de evet dedim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün Ayşe radıyallahu anhaya Hümeyra şeklinde tashirle hitap etmesi, şefkat, merhamet ve muhabbet sebebiyle yapılmış bir şeydir. Kefevi rahmetullahi aleyh der ki, tashir bazı manalar için kullanılır. Saygı ve cana yakınlık bu manalardan bazılarıdır. Uhayye, kardeşciğim ve Buneyye, oğulcuğum sözleri ve Allah Resulü'nün Ayşe radıyallahu anhaya Hümeyra diye nida etmesi, tashirin cana yakınlık için kullanıldığı örneklerdir. Allah Resulü'nün Ayşe'ye olan cana yakınlığı ve onu savunması. Numan bin Beşir rahmetullahi aleyh der ki, bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh geldi ve Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. Ancak Allah Resulü'ne karşı sesini yükselten Ayşe'nin sesini duydu. Allah Resulü içeri girmesi için Ebu Bekir'e izin verdi. Ebu Bekir içeri girince Ayşe'yi tuttu ve "Ey Ümmü Ruman'ın kızı, Allah Resulü'ne karşı sesini mi yükseltiyorsun?" dedi. Numan, "Ancak Allah Resulü ikisinin arasına girdi." dedi ki, Ebu Bekir dışarı çıkınca Allah Resulü Ayşe'yi razı etmek için ona, "Seninle o adam arasına girdiğimi görmedin mi?" demeye başladı. Bir rivayete göre ise, "Seni o adamdan kurtardığım halde hakkımda ne düşünüyorsun?" dedi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelip izin istedi ve onların gülüşmelerini duydu. Dedi ki, Allah Resulü ona izin verince içeri girdi ve "Ey Allah'ın Resulü, kavganıza beni ortak ettiğiniz gibi barışınıza da ortak edin." dedi. Avnül Mabud'un müellifi der ki, Allah Resulü "seni babandan kurtardım değil de adamdan kurtardım" diyerek Ebu Bekir'i Ayşe'den uzaklaştıracak bir söz söylemesi, Ayşe'nin gönlünü hoş etmek ve espri yapmak amaçlıdır. Tüm bunlar mizah kapsamına girer. Bu sebeple müellif bu hadisi mizah bahsinde aktarmıştır. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü Bakî'deki bir cenazeye katıldıktan sonra yanıma döndü. Benim de o sırada başım ağrıyordu ve "Vah başım" diyordum. Bunu görünce "Asıl benim vah başım" dedi ve ekledi, "Sen benden önce ölsen de seni yıkasam, kefenlesem ve üzerine namazı kılıp defnetsem sana hiçbir zararı olmaz." Ben de "Vallahi sanki sen bunun olmasını istiyorsun. Eğer böyle bir şey olursa sen evime döner ve benim evimde bazı hanımlarınla beraber olursun" dedim. Bu sözlerime karşılık tebessüm etti. Sonra da kendisinde vefat ettiği hastalığı başladı. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, hadiste kadının üzerine yaratılmış olduğu kıskançlık, erkeğin ailesiyle hoş vakit geçirip şakalaşması ve başkasından gizlediği şeyleri ailesine aktarması gibi hususlar vardır. Yine acıyı belirtmenin şikayet olmadığı bu hadisten çıkan sonuçlardan biridir. Acısını dile getirmediği kaderden razı olmayan, acısını dile getirdiği halde ise kaderden razı olan nice kimseler vardır. Bu noktada dayanak dilden dökülen söz değil, kalbin amelidir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara karşı olan cana yakınlığı. Çocuklar gönlün semeresi ve yaşamın sevincidir. Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Allah Resulü çocuklarla şakalaşır, onlarla oyunlar oynar, yaşlarını, akıllarını, oyun ve eğlenceye olan düşkünlüklerini gözetirdi. Çocukların başlarını okşaması ve çocukların ona sarılması, onun cana yakınlığının göstergesidir. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü başımı okşadı ve hikmet sahibi olmam için bana dua etti. Buhari'nin rivayeti ise şu şekildedir. Allah Resulü beni bağrına bastı ve "Allah'ım ona hikmeti öğret" diyerek dua etti. Cabir bin Semura radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber öğle namazını kıldım. Sonra ailesinin yanına gitti. Ben de onunla beraber gittim. Yolda karşısına çocuklar çıktı. Teker teker hepsinin yanaklarını okşadı. Cabir dedi ki, benimse sadece bir yanağımı okşadı. Dedi ki, elinde bir soğukluk yahut kokulu bir kabın içinden çıkmış gibi bir koku buldum. Allah Resulü'nün çocukların başını okşaması, onun çocuklara olan cana yakınlığını gösterir. Allah Resulü'nün çocuklardan birine oğulcuğum şeklinde nida etmesi de bu kısımdandır. Enes bin Malik der ki, Allah Resulü bir keresinde bana oğulcuğum dedi. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, bir adamın bir gence ya da çocuğa oğlum veya çocuğum şeklinde hitap etmesinin ve bu hadisteki gibi bunun tazhir kalıbıyla kullanılmasının caiz oluşu bu hadisten çıkarılacak olan sonuçlardan biridir. Hakikatte bu söz, sen yaş, şefkat ya da muhabbet bakımından benim çocuğum gibisin manasına gelir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bir insanın çocuğu haricinde kendisinden yaşça küçük olan birine oğlum, evladım veya tazgirle oğulcuğum demesinin caiz oluşu bu hadisten çıkarılabilecek olan sonuçlardan biridir. Bu sözler cana yakınlık göstermek amacıyla kullanılır ve sen şefkat bakımından benim oğlum gibisin manasına gelir. Kişinin zikrettiğimiz mana çerçevesinde kendisiyle akran olan birine kardeşim demesi de bu kısımdandır. Eğer kişi bu sözüyle Allah Resulü'nün yaptığı gibi cana yakınlık niyetinde olursa müstehaptır. Allah Resulü bazı zamanlar çocuklara künye takmıştır. Çocuklarla şakalaşma açısından sünnette sabit olan en meşhur hadis Ebu Umeyr'in hadisidir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü insanlar arasında en güzel ahlaklı olan kişiydi. Benim Ebu Umeyr denen bir kardeşim vardı. O sıralar daha yeni sütten kesilmiş olduğunu zannediyorum. Kardeşim geldiğinde Allah Resulü, ey Ebu Umeyr, ne halde Nugeyr derdi. Nugeyr, Ebu Umeyr'in kendisiyle oynadığı kuştu. Buhari'nin rivayeti şu şekildedir. Allah Resulü bizimle şakalaştığı vakit, ey Ebu Umeyr, ne halde Nugeyr derdi. Ahmet'in rivayeti ise şu şekildedir. Ebu Talha radıyallahu anh'ın Ebu Umeyr adında bir çocuğu vardı. Allah Resulü onunla gülüşürdü. Ravi dedi ki, bir gün Allah Resulü Ebu Umeyr'in üzgün olduğunu görünce ona, ey Ebu Umeyr, ne halde Nugeyr dedi. Ebu Umeyr şu meşhur kıssanın sahibi olan Ebu Talha'nın çocuğudur. Enes bin Malik der ki, Ebu Talha'nın bir çocuğu hastalandı. Enes dedi ki, Ebu Talha dışarıdayken bu çocuk öldü. Hanımı çocuğun öldüğünü görünce bir şeyler hazırladı ve çocuğu evin bir köşesine koydu. Ebu Talha gelince, çocuk ne halde diye sordu. Hanımı ise sakinleşti, iyice rahatladığını zannediyorum diye cevap verdi. Ebu Talha da hanımının doğru söylediğini zannetti. Dedi ki, Ebu Talha yattı. Kattığındaysa gusül aldı. Tam dışarı çıkmaya niyet ettiğinde hanımı çocuğun öldüğünü haber verdi. Ebu Talha da Allah Resulü ile namaz kıldı ve olayı anlattı. Allah Resulü ise belki de Allah bu gecenizi bereketli kılar buyurdu. Süfyan rahmetullahi aleyh der ki, Ensardan bir adam şöyle demiştir. Onların 9 çocuğunu gördüm. Hepsi de Kur'an okuyordu. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Enes'in Ebu Talha'nın bir çocuğu hastalandı sözündeki çocuk, Allah Resulü'nün, ey Ebu Umeyr, ne halde Nugeyr diyerek şakalaştığı Ebu Umeyr'dir. İsabe'nin müellifi şöyle demiştir. Ebu Umeyr'in isminin Hafs olduğu söylenmiştir. Bu çocuk Allah Resulü yaşarken vefat etmiştir. Ebu Umeyr hadisinin faydaları ve bu hadiste bulunan fıkıh ve ilim. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste gerçekten birçok fayda vardır. Çocuklara cana yakın davranmak ve onlarla ünsiyet kurmak, Allah Resulü'nün sahip olduğu güzel ahlak, üstün karakter ve tevazu bunlardan bazılarıdır. Yaşı küçüklere künye vermenin caiz oluşu, böyle yapan kişinin yalancı olmayacağı ve bazı durumlarda kafiyeli konuşmanın mübah oluşu bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biridir. Yine içinde günahın olmadığı mizahın ve şakalaşmanın caiz oluşu da bu hadisin ifade ettiği manalardandır. Bazı isim ve mahlukatların tazgirle anılmasının caiz olması da o hadisten çıkarılan hükümlerdendir. Çocukların küçük kuşlarla oynamasının caiz oluşu da bu hükümlerden biridir. Alimlere göre bu oynama kuşa eziyet edip onunla boş zaman geçirme değil, kuşu tutup onunla hoş vakit geçirme manasına gelir. Allah Resulü'nün güzel ahlakı ve hem küçüklerle hem de büyüklerle iyi bir şekilde geçinip onlara güzel davranması da bu hadisten çıkarılacak derslerdendir. Bu hadisi İbnül Kas diye bilinen Ebu'l-Abbas et-Taberi, Fevaidü Hadisi Ebu Umeyr adlı kitabında rivayet etmiş, sonra da Ebu Umeyr'in kıssasında fıkıhtan, sünnetten, çeşitli faydalardan ve hikmetten 60 mesele bize rivayet edildi demiş, daha sonra ise tüm bu meseleleri ortaya koymuştur. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Enes bin Mali'ye karşı olan davranışı da çocuklara olan cana yakınlığını gösterir. Enes radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü ona "Ey iki kulaklı!" demiştir. Ebu Davud ve Tirmizi sünenlerinde bu hadisi mizah hakkında gelen hadisler babı başlığı altında rivayet etmişlerdir. Allah Resulü'nün Enes'e bu sözü söylemesi, onun çocuklarla şakalaşması ve ahlakının güzelliğindendir. Bu sözü Enes'e onu rahatlatmak ve şakalaşmak için söylemiştir. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün mizahı içerisinde yalan ve laf katma bulunmayan bir mizahtı. Her insan iki kulaklıdır. Bu sebeple Enes'i iki kulaklı diye vasfetmesinde doğru söylemiştir. Denilmiştir ki bu sözün manası söylenen söze onu teşvik etmek içindir. Çünkü insan kulakları aracılığıyla duyar. Allah'ın kendisine iki kulak verdiği kişi eğer gafil davranır ve söyleneni kavramazsa mazur sayılmaz. Yine Allah Resulü'nün bu sözüyle Enes'in zekası, anlayışı ve güzel dinlemesi sebebiyle övüldüğü de söylenmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü insanlar arasında en güzel ahlaklı olan kişiydi. Bir gün bir ihtiyacı için beni gönderdi. Bense, vallahi gitmeyeceğim dedim. Halbuki içimde Allah Resulü'nün beni gönderdiği yere gitmek vardı. Daha sonra ise çıktım. Yolda giderken çarşıda oynayan çocuklara rastladım. Bir süre sonra Allah Resulü arkamdan geldi ve kafamı tuttu. Enes dedi ki, ona baktım ve güldüğünü gördüm. Bana, ey Enescik, sana emrettiğim yere gittin mi? Diye sordu. Ben de, evet ey Allah'ın Resulü, şimdi gidiyorum, dedim. Enes dedi ki, vallahi ona 9 sene boyunca hizmet ettim. Bana yaptığın bir şey için, niçin böyle yaptın veya yapmadığın bir şey için, şöyle şöyle yapsaydın ya, dediğini bilmiyorum. Bu hadiste Allah Resulü'nün hizmetçisine olan cana yakınlığına dair işaretler bulunmaktadır. Allah Resulü'nün Enes'i kafasından tutması, emrettiği yere gitmemesine rağmen ona gülmesi ve onu mutlu etmek ve korkutmamak için "Ey Enescik" şeklinde hitap etmesi buna işaret etmektedir. Bununla beraber yapmış olduğu şeyden dolayı onu azarlayacak ve onurunu zedeleyecek hiçbir sözü de ona söylememiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarını çekmesi de çocuklara karşı olan cana yakınlığına dair bir örnektir. İbni Abbas der ki, teyzem Meymune'nin yanında geceledim. Dedi ki, ben bir yastığa enlemesine uzandım. Allah Resulü ve ailesi ise genişlemesine uzandı ve uyudu. Gece yarısı olunca Allah Resulü uyandı ve yüzünden uyku izlerini silmeye başladı. Sonra Âl-i İmrân suresinden 10 ayet okudu. Sonra asılı bulunan bir kovanın yanına gidip güzelce abdest aldı. Sonra kalkıp namazı kılmaya başladı. Ben de onun yaptıklarının aynısını yaptım ve yanında durdum. Sağ elini başımın üstüne koydu ve kulağımı tutup çekti. Sonra iki rekat şeklinde 10 rekat namaz kıldı. Sonra da vitir namazını eda etti. Daha sonra ise müezzin gelene dek uzandı. Müezzin geldiğinde ise kalkıp 2 rekat namaz kılıp dışarı çıktı. Sabah namazını kıldı. İbn Abbas'ın kulağımı tutup çekti sözü hafiften ovaladı manasına gelir. Müslim'in rivayeti ise kendimden geçtiğimde kulak mememi tutardı şeklindedir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Muhammed bin Velid yaptığı rivayete şu ziyadeyi eklemiştir. Böylece ben, gecenin karanlığında korkmamam için onun böyle yaptığını anladım. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü İbni Abbas'ı ilk olarak sol taraftan sağ tarafa çekmek için kulağından tuttu. Bu, namazın maslahatı içindi. Sonra da vaktin gece olması sebebiyle korkmaması amacıyla bu hareketini tekrarladı. Ebul Velid el-Baci rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu hareketi hem onun korkmaması hem de onu uyandırmak için yapmış olabilir. Her iki ihtimalde olabilir. Ebul Hasan Mübarek Furi der ki, hakikat şudur. Allah Resulü ilk olarak onu solundan sağına çekmek için kulağından tuttu. Sonra da gecenin karanlığında olmaları sebebiyle onun korkmaması için veya onu uyandırmak ya da sevgisini ishar etmek amacıyla bu hareketi tekrarladı. Çünkü İbn Abbas'ın hali o sıralar yaşı küçük olması sebebiyle bunu gerektiriyordu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan ve Hüseyin'e gösterdiği cana yakınlık. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ali'nin oğlu Hasan'a dilini çıkarırdı. Çocuk da onun dilinin kırmızılığını görür ve sevinirdi. Said bin Ebu Raşid'den yapılan rivayete göre Ya'la bin Murre onlara şöyle anlatmıştır. Bir gün onlar Allah Resulü ile beraber davet edildikleri bir yemeğe gitmek için dışarı çıkmışlar ve sokakta oyun oynayan Hüseyin'i görmüşlerdi. Onu gören Allah Resulü herkesin önüne geçerek ellerini açıp Hüseyin'e doğru gitmiş, Hüseyin ise sağa sola kaçışmaya başlamıştır. Allah Resulü onunla gülüştü ve sonunda onu yakaladı. Ellerinden birini çenesinin altına, diğerini de ensesine koyup onu öptü. Ve Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Hüseyin torunlardan biridir buyurdu. Allah Resulü'nün Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim sözü aramızda öyle bir bağlantı ve ilişki var ki bir sayılırız manasına gelmektedir. Hüseyin torunlardan biridir sözü ise onun hayırdaki ümmetlerden biri olduğu manasına gelir. İbrahim'in oğlu İshak'ın torunları İsmail'in soyundan kabilelere denk düşer. Bu sözden maksadın ondan bir kabile neşet edeceği ve onun neslinden birçok insanın gelecek olması da muhtemeldir. Eğer mana böyle olursa Hüseyin radıyallahu anh'ın neslinin daha çok ve kalıcı olacağına işaret olur ki, nitekim durum aynen bu şekilde vuku bulmuştur. Abdullah bin Şeddat babasından şöyle nakletmiştir. Bir gün Allah Resulü akşam veya yatsı namazında Hasan'ı ya da Hüseyin'i taşır şekilde yanımıza geldi. Allah Resulü öne geçti ve onu yere koydu. Sonra da namaz için tekbir aldı ve namaza durdu. Namazın ortasında bir secde yaptı ve bu secdeyi çok uzun tuttu. Şeddat dedi ki, bu sebeple başımı kaldırıp baktığımda çocuğun Allah Resulü'nün sırtında olduğunu gördüm. Daha sonra secdeye döndüm. Allah Resulü namazı bitirince insanlar, ey Allah'ın Resulü, namazın ortasında yapmış olduğun bir secdeyi çok uzun tuttun. Biz de bu sebeple bir şey oldu ya da sana vahiy iniyor zannettik, dediler. Allah Resulü ise bu sözlere, bunların hiçbiri olmadı. Ancak oğlum üstüme çıktı. ben de bu sebeple ihtiyacını görmeden acele etmek istemedim şeklinde karşılık verdi. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Mahmud bin Rebi'nin yüzüne su serpmesi. Mahmud bin Rebi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben daha 5 yaşındayken Allah Resulü'nün bir kovadan su alarak yüzüme su püskürttüğünü hatırlıyorum. Buhari'nin rivayeti ise şu şekildedir. O, Allah Resulü'nü hatırlıyordu. Bir gün Allah Resulü'nün evlerinde bulunan kovadan su alarak ağzıyla yüzüne püskürttüğünü de hatırlamıştır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste çocuklara cana yakın davranmaya, onlara dost gibi muamele etmeye, babalarına bu şekilde ikramda bulunmaya ve mizahın caiz olduğuna dair işaretler vardır. Bazıları Allah Resulü'nün bu hareketiyle Mahmud'un bunu ezberlemesini, gerçekleştiği şekliyle rivayet etmesini, bu sayede bu hadisi nakletme faziletini elde etmesini ve sahabeliğinin sıhhatinin sabit olmasını niyet ettiğini söylemiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmü Halid'e gösterdiği cana yakınlığı. Ümmü Halid binti Halid bin Said der ki, bir gün babamla beraber Allah Resulü'nün yanına geldim. Üzerimde sarı bir gömlek vardı. Allah Resulü, sene, sene, dedi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh der ki, bu kelime Habeş lügatinde güzel manasına gelir. Ümmü Halid dedi ki, ben nübüvvet mührüyle oynamaya başladım. Ancak babam beni bundan nehyetti. Ancak Allah Resulü onu rahat bırak buyurdu. Sonra da şöyle dedi. Yaşa ve elbiseni eskit. Yaşa ve elbiseni eskit. Yaşa ve elbiseni eskit. Allah Resulü'nün ashabına gösterdiği cana yakınlık. Buna dair bazı örnekler. Onun sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya kızan Ali bin Ebu Talib'e gösterdiği cana yakınlık. Sehl bin Sad radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gün Fatıma'nın evine geldi. Ancak Ali'yi evde bulamadı. Bu sebeple Fatıma'ya,

Ey Ebu Turab, toprak, kalk ey Ebu Turab, dedi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, sinirli olan kişiyi razı ve hoşnut etmek için ona cana yakın davranmanın, espri yapmanın ve yanına gitmenin caiz olduğu bu hadisten hüküm olarak çıkarılır. Bu hadise bazı açılardan benzeyen başka hadisler. Müslim, Huzeyfe'den şu hadisi rivayet etmiştir. Ahzab, Hendek günü Allah Resulü düşman ordusunun haberlerini getirmesi için onu gönderince, Huzeyfe haberleri getirdi ve döndü. Huzeyfe dedi ki, bir kumaş parçası içinde yürüyordum. Onun yanına gittim ve düşman ordusunun haberini verdim. İşimi bitirdim ve soğuğu hissedip üşüdüm. Bunu gören Allah Resulü, o an üstünde bulunan ve üzerinde namaz kıldığı abayı bana giydirdi. Sonra ben sabaha kadar yattım. Sabah olunca ise bana, kalk ey uykucu, dedi. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Araplar muhatabına cana yakın davranmak ve kınamamak istediklerinde, onun o anki halinde türetilmiş bir isimle isimlendirirler. Fatıma radıyallahu anhaya sinirlenen Ali radıyallahu anh'ın yanına gittiği vakit, üzerine toprak bulaştığını görünce, Allah Resulü'nün ona, kalk ey Ebu Turab demesi, bu kabilden bir isimlendirmedir. Allah Resulü bu isimlendirmeyle ona kızgın olmadığını ve cana yakın davranmak istediğini hissettirmiştir. Aynı şekilde uyuyan Huzeyfe'ye, kalk ey uykucu demesi de, ona sıcak davranmak ve kızmadığını bildirmek için kullandığı bir hitaptır. Allah-u Teala'nın Allah Resulüne, ey örtüsüne bürünen şeklinde hitap etmesi de, yine kızgın olmadığını belirtmek için kullandığı bir hitaptır. Enes'ten yapılan rivayete göre, Bedevilerden ismi zahir olan bir adam, Allah Resulüne çölden hediyeler getirirdi. Allah Resulü bir sefere çıkmak istediğinde, onun teşhisatını temin eder ve zahir bizim çölümüzdür ve biz ona gidiyoruz derdi. Allah Resulü zahiri çok severdi. Zahir çirkin bir adamdı. Bir gün pazarda mallarını satarken Allah Resulü onun yanına geldi ve arkasından sarıldı. Ancak zahir onu görmüyor ve beni bırak, kimsin sen diyordu. Arkasını dönüp baktığında kendisine arkadan sarılan kişinin Allah Resulü olduğunu gördü ve sırtını Allah Resulü'nün göğsünden çekmemeye başladı. Allah Resulü ise bu köleyi kim satın alacak demeye başladı. Bunu duyan zahir, ey Allah'ın Resulü, vallahi benim bir köle olarak bile para etmediğimi görürsün dedi. Allah Resulü ise, ama vallahi sen Allah katında değersiz biri değilsin. Ya da ancak sen Allah katında çok değerli birisin buyurdu. Bu olay Allah Resulü'nün insanlara olan cana yakınlığına dair en güzel örneklerden biridir. Zahir çirkinliği sebebiyle değersiz biri olduğunu söylemesine rağmen Allah Resulü onun Allah katında çok değerli biri olduğunu söylemiştir. Bu değerli sahabinin tam adı Zahir bin Haram'dır. O sallallahu aleyhi ve sellem, sert tabiatlı kişilerin ahlakını yumuşatmak için hediye verirdi. Misfer bin Mahreme'nin rivayetine göre, Allah Resulüne altın işlemeli ipek bazı elbiseler hediye edildi. Allah Resulü bu elbiseleri ashabından bazı kişiler arasında paylaştırdı ve bir tanesini Mahreme bin Nefel'e ayırdı. Bir zaman sonra Mahreme, oğlu Misfer bin Mahreme ile geldi ve kapıda dikilip, ''Bana onu, Allah Resulünü çağırın.'' dedi. Allah Resulü de onun sesini işitti. Onun için ayırdığı elbiseyi alarak karşısına bu şekilde çıktı. Ve, ''Ey Ebul Misfer, bunu senin için sakladım. Ey Ebul Misfer, bunu senin için sakladım.'' dedi. Ebul Misver sert tabiatlı biriydi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün mahremeye Ebul Misver şeklinde hitap etmesi, yanında getirdiği çocuğunun adını anarak
onu ısındırmak niyeti taşıyordu.

0: yaşıyor gibidir. Çünkü aslında mahreminin gerçek künyesi Ebu Saffan'dır. Çünkü mahreminin çocuklarının en büyüğünün adı Saffan'dır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, sert tabiatlı ve benzeri kişilerin hediye ve güzel sözle ısındırılabileceği bu hadisten istifade edilecek hususlardandır. Mübarek Furi rahmetullahi aleyh der ki, insanları ısındırmaya gayret etmek ve müdara ile geçinmek bu hadisin faydalarından bazılarıdır. İbni Hibban sahihinde bu hadis için imamın ganimetleri paylaştırdığı sırada, dilediği takdirde halkın gönlünü kazanmasının müstahap oluşu şeklinde bir bab açmıştır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

0: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Sahabeden nasihatler. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh da Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın nasihatleri. Bu iki zat Resulullah'ın büyük sahabilerindendir. Daha hayattayken cennetle müjdelenen kişilerden olmuşlardır. Resulullah onlardan razı olarak ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ömer radıyallahu anh da ölüm döşeğindeyken bu iki sahabiyi 6 kişilik şura heyetine dahil etmiştir. Bu iki kişiden birisi Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr et-Teymi'dir. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Tarihin menkıbelerini nurdan harflerle yazdığı kişidir. Uhud savaşında sırtını peygambere kalkan yapan Talha'nın kendisi değil midir? Öyle ki kendisine isabet eden oklardan dolayı sırtı tıpkı kirpinin sırtı gibi olmuştu. Aynı şekilde peygamberi eliyle oklardan koruduğu için eli de felç olmuştu. Bundan dolayı Resulullah onun için şöyle buyurmuştu: Talha cenneti hak etti. Ebu Bekir radıyallahu anh Uhud savaşından bahsettiği vakit şöyle demiştir: O gün tamamıyla Talha'nın günüydü. Talha radıyallahu anh Resulullah'la beraber diğer savaşlara ve olaylara da şahitlik etmiştir. Hicretin 36. yılında 64 yaşındayken vefat etmiştir. Kendisinden nakledilen nasihatler nadir de olsa ilk başta Talha radıyallahu anh'tan nakledilen nasihatlerle başlayacağız inşallah. Birinci nasihat: İnfak etmek sabır ehlinin işidir.
1: Cimrilerin mallarıyla elde ettikleri şeyleri biz de mallarımızla elde edebiliriz. Lakin biz sabretmeye çalışıyoruz.
0: Talha radıyallahu anh bu sözüyle şunu kastediyor: Mal sevgisi bütün kalplerin ve nefislerin içinde var edildiği bir şeydir. Lakin cimriyle cömert, yani eli açıkla eli sıkı olan kişi arasındaki fark, sabır ve sahip olunan malın gerçek hakikatini bilmektir. Zira mal gidicidir ve kişiden bir gün ayrılacaktır. Gerçek manada kalıcı olan malsa, kişinin sakladığı değil, infak ettiği mallardır. Tıpkı Resulullah'ın ashabına şöyle buyurduğu gibi: Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Onlar: Ey Allah'ın Resulü, hepimiz malımızı her şeyden daha fazla severiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de: Kişinin asıl malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığıdır buyurdu. Gerçekten de Talha radıyallahu anh'ın hayatı, fıtratında var olan cömertliğin ve bu nasihatinin hem ameli hem de canlı manada bir tercümesiydi. Kabisa bin Cabir şöyle demiştir: Talha ile beraber arkadaşlık ettim ve ben ondan başka kendisinden istenilmediği halde malının en iyisini infak eden başka birisini görmedim. Beni Teym kabilesindeki bütün muhtaçların ve onların ailelerinin ihtiyaçlarını karşılar, bekarlarını evlendirir, ailenin geçimini sağlayanlara yardım eder ve borçlu olanların borcunu öderdi. İkinci nasihat: Cömertlik ve istişare.
1: Cimri kimseyle cömertlik hakkında, korkak kimseyle savaş hakkında ve genç bir erkekle de genç bir kız hakkında istişare etmek için konuşma.
0: Bunun manası şudur: İnsanın herhangi birisiyle istişare etmek istediğinde, istişareye uygun olan birini seçmesi gerekir. İstişare edeceği konuya zıt olan bir durumda olan kişiyi seçmekten sakınması lazımdır. Çünkü bu durumda netice önceden bellidir. Her kim cimri birisiyle cömertlik ve eli açık olmak hakkında istişare ederse, ona elini sıkı tutmasından başka bir şeyi tavsiye etmeyecektir. Yine her kim korkak birisiyle savaşa, cihada katılmak hakkında istişare ederse, ona yerinde kalmak ve eceli geldiği vakit ne bir an geri ne de bir an ertelenecek olan ölümden, onu korkutmaktan başka bir şeyi tavsiye etmeyecektir. genç bir erkekle genç bir kız hakkında yapılacak istişare de böyledir. Böyle bir durumda zannı galip olan şey harama düşmektir. Bundan sebeple insan aklının kamil olduğunun göstergelerinden biri de yapacağı işlerde istişare etmesi ve istişare edeceği kişilerin de hikmetli, akıllı ve istişare edilen konu hakkında tecrübesi olmakla tanınan ehil kişiler olmasıdır. Tıpkı Lokman'ın oğluna şöyle dediği gibi, tecrübeli kişilerle istişare et. Çünkü böyle birisi sana kendisine pahalıya mal olmuş, seninse bedava alacağın görüşlerini paylaşmaktadır. Bazı hikmet ehli kişiler şöyle demiştir. Her kim istişare ederse kendi görüşlerine akıllı kişilerin görüşlerini eklemiş ve kendi aklını hikmetli insanların aklıyla bir araya getirmiş olur. Tek görüş ya da tek kişinin aklı bazen yanılabilir ve haktan sapabilir. Şöyle denilmiştir. İstihare eden hiçbir şey kaybetmemiş, istişare eden de hiçbir şeyden pişman olmamıştır. Nasihatlerinin üzerinde duracağımız ikinci sahabiye gelirsek, o savaşta yara aldıktan sonra dahi Allah ve Resulünün çağrısına icabet edenlerdendir. Zor vakitlerde Resulullah'ın yardımına koşan sahabilerden biri ve İslam'a ilk giren kişilerdendir. O, Resulullah'ın halasının oğlu Ebu Abdullah el-Esedi künyeli Zübeyir bin Avvam bin Hüveylid bin Esed bin Abdülüzza bin Kusay radıyallahu anh'tır. Soyu, Resulullah'ın soyuyla Kusay'da birleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında şöyle buyurmuştur. Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Bedir ve diğer bütün savaşlara şahitlik etmiştir. Daha hayattayken Resulullah onun şehit olacağına şahitlik etmiştir. Yine Resulullah Uhud dağının üzerindeyken dağ sallanınca şöyle demiştir. Ey Uhud! Sakin ol! Zira üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve bir şehitten başkası yoktur. O vakit Uhud dağının üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir ve Sad bin Ebi Vakkas radiyallahu anhum vardı. Zübeyir bin Avvam'ın faziletleri ve menkıbeleri oldukça çoktur. Hicretin 36. yılında bagi olan hariciler tarafından ihanete uğratılarak şehit edilmiştir. O vakit yaşı 67 idi. Yaşının bundan farklı olduğu da söylenmiştir. Onun nasihatlerinden nakledilenlerse sayıca azdır. Nasihatlerine geçecek olursak. Birinci nasihat. İhlas ve gizli yapılan salih ameller.
1: Her kim salih amellerden kendisi için gizli bir amel yapabiliyorsa bunu yapsın.
0: Ne kadar da etkileyici bir nasihat ve eşsiz bir tavsiye. Çünkü salih ameller ancak amelde ihlas olduğu vakit kabul olur. Özellikle büyük ve etkisi çok olan amellerde ihlaslı olmak çokça çaba sarf etmeyi gerektirir. İnsan toplumda diğer insanlarla birlikte olacağından ihlas konusunda Zübeyir radıyallahu anh gibi seleften önce olanlar bu ve benzer tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tavsiyede kişinin kendisine ait ve Allah'tan başka kimsenin görmediği salih bir ameli vurgulanmaktadır. Zira ihlas bulunduğu her ameli yüce bir konuma eriştirir. Kişi her ne kadar istemese de insanların onun ameline şahit olması, nefisteki kötü hasletlerden ve övgüye rağbet etmekten de uzak durması açısından bir külfet oluşturur. Abdullah bin Davud el-Hureybi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Seleften önce olanlar salih amellerinden hem eşlerinin hem de başkalarının bilmediği gizli amellerinin olmasından hoşlanırlardı. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın kuluna bahşedeceği başarılardan biri de Zübeyri tavsiye olarak adlandırılan her kim salih amellerden kendisi için gizli bir amel yapabiliyorsa bunu yapsın tavsiyesini yerine getirmede istekli davranmasıdır. Eğer sen bana gizli olan amellerden bir örnek ver diyecek olursan, buna olan cevabım şöyle olacaktır. Gizli ameller çoktur. Rabbinle tek başına olduğun bir yerde gözlerinden yaşlar akması, sol elinin dahi sağ elinle yapacağın sadakayı bilmeyecek ölçüde gizli sadakalarda bulunman gibi birçok salih amel, gizli amellere örnek gösterilebilir. Allah her ikisine de rahmet etsin. İmam Ahmet rahmetullahi aleyhin yanında Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyhten bahsedilince şöyle demiştir. Allah-u Teala İbni Mübarek'in derecesini ancak sahip olduğu gizli bir amelden dolayı yüceltmiştir. İkinci nasihat: Allah'tan borçların ödenmesini talep etmek. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın ameli nasihatlerinden birisi de Buhari'nin ondan rivayet ettiği uzunca hadisteki şu kısımdır.
1: Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyir beni çağırdı. Ben de hemen ayağa kalkıp yanına vardım. Dedi ki, ey oğulcuğum, bugün öldürülenler ya zalim ya da mazlumdur. Bana gelince, bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim. En büyük tasalarımdan biri elbette ki borçlarımdır. Ne dersin, borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Abdullah dedi ki, babam borcunu bana vasiyet edip duruyor ve ey oğulcuğum, şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan, Mevlam'dan yardım dile, diyordu. Allah'a yemin ederim ki, ben ne demek istediğini tam anlayamadım ve babacığım, Mevlan kim, dedim. O, Mevlam Allah'tır, dedi. Allah'a yemin ederim ki, onun borcunu ödemekte sıkıntıya düştükçe, ey Zübeyir'in Mevlası, onun borcunu öde, derdim. Hemen ödeni verirdi. Şöyle devam etti. Zübeyir'in 4 eşi vardı. Onlardan her birine miras paylaşımında 1.200.000 düştü. Buna göre Zübeyir'in bütün malı 50.200.000 tutmaktadır.
0: Selefin evlatlarına nasıl nasihat ettiklerini gördünüz mü? Zübeyir radıyallahu anh evladına caiz olmasına rağmen eğer borcumu ödemekten aciz olursan sultana başvur veya filan kişiye git ya da Kureyş'i topla gibi sözler kullanmadı. Tam aksine onu yeryüzünün ve göklerin hazinelerini elinde bulunduran Allah Celle Celaluhu'yla bağlı olmaya sevk etti. Netice ne oldu peki? Sadece Allah Celle Celaluhu'yla yetinmek, insanlardan bir şey beklememek, geniş rızık ve ödenen borçlar. Tabii bütün bunlardan kişinin sebeplere sarılmayı ihmal etmesi gerektiği anlaşılmasın. Bu nasihatten kastedilen şey, Allah Celle Celaluhu'dan yardım istemenin önemine dikkat çekmektir. Özellikle de birçok kişinin belini büken borç gibi insanların arasındaki bu hukuki meselede bile. Bundan dolayı borcun bellerini büktüğü kişilere bu olayı hediye ediyor ve onlara şöyle diyoruz. Borçlardan dolayı sıkışmış ve ödemede aciz kalmışsanız şöyle dua edin. Ey Mevlamız olan Allah Celle Celaluhu, borçlarımı ödemede bize yardım et ve kolaylık sağla. Bu duayı hem diliniz hem de kalbinizle söyleyin. Allah Celle Celaluhu, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam radıyallahu anhuma'dan razı olsun. Bizi bu iki sahabiyle beraber kendisine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle naim cennetlerinde bir araya getirsin. Bunlar ne de güzel dostlardır.
2: Sahabeden nasihatler.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Mus'ab'dan, Ucibetül Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Efendimizin yanına geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene huzurunuza gelen bahiliyim," dedim. "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim. Yalnız geceleri yedim," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence yapmışsın. Ramazan ayında tamamıyla her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günün sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resul-i Ekrem, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, daha da artır," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Her aydan üç gün," dedi. "Ya Resulallah, biraz daha," deyince, "Üç parmağını açıp yumarak, haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üçer gün oruç tut. Kalan günlerde tutma," dedi ve bunu üç kere tekrarladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Burası Radyo

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalarla sözlerimize başlıyoruz. Onun adını anarak, ona hamdü senalarla, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce salat ve selam ile sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Bugünkü programımızda sizlere Maide suresinin 94 ila 96. ayetlerinin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyhin yazıp bizlere bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak, ardından İnşallah tefsirini ayet ayet vermeye gayret edeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Maide suresinin 94 ila 96. ayetleri.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimizden niyazımız odur ki, başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın aziz ruhlarına, Ali'nin ashabının, ezvacı tahiratın, ehli beytin, hasseten ashab-ı kiramın Bedir ve Uhud'da şehit düşenleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Mevlamız bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Maide suresinin 94. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Şüphesiz Allah, görmediği halde kendisinden kimin korktuğunu bilmek için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla, onu yasak ederek dener. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetin hicretin 6. senesinde Hudeybiye yılında nazil olduğunu ifade ederek şöyle devam ediyor sözlerine. Hudeybiye, Mekke yakınlarında bir yerin ismidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaret etmek istemiş ve beraberindeki 1540 sahabi ile Medine'den hareket ederek Hudeybiye'ye gelip konaklamıştı. Onlar ihrama girmiş bir haldeyken Allah Teala tarafından avlanma hususunda imtihana tabi tutuldular. Şöyle ki, vahşi av hayvanları malzemelerinin etrafını sarıp o kadar yaklaşmıştı ki, isteseler elleriyle yakalayabilir, mızraklarıyla yaralayabilirlerdi. Onlar da tam bunu yapmaya niyetlenmişken Allah Teala bu ayeti indirdi ve şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Şüphesiz Allah, kimin görmediği halde kendisinden korktuğunu bilmek için diye başlayan ayeti kerimeyi indirdi. Burada Allah'tan korkmak, onun vereceği cezasından korkmak manasınadır. Yani imanı güçlü olduğundan Allah'ın görünmeyen fakat beklenen ahiretteki azabından korkan ve ava teşebbüs etmeyen kimse ile imanı zayıf olduğu için avlanmaya kalkışan kimseyi birbirinden ayırmak için ayet-i kerimedeki sizin ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği ifadesiyle, yani ellerinizle yakalayabileceğiniz ve mızraklarınızla vurup avlayabileceğiniz bir avla sizi dener. Yani Allah'a yemin olsun ki o durumunuzu öğrenmek için sizi imtihan eden kimsenin yaptığı muameleyi yapar. Bu deneme ise basit bir şey olan avlanmanın haram kılınması şeklinde gerçekleşmektedir. Ayette geçen as-sayd kelimesi avlanmak demekse de burada av hayvanı anlamında eti yenilen ve yenilmeyen tüm kara hayvanları için kullanılmıştır. Ancak zararlı hayvanlar bundan müstesnadır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. 5 zararlı hayvan vardır ki hem harem bölgesi dışında, yani hil denilen bölgede, hem de harem bölgesinde öldürülebilir. Bunlar yılan, akrep, karga, fare ve kurttur. Ayetin yeminle ve tekitli olarak gelmiş olması, av hayvanlarının ashab-ı kiramdan ürküp kaçmamasının onları denemek olduğunu ifade etmez. Nitekim ayetin nüzulü olaydan önce olsaydı
Bu doğru olurdu. Ayetteki şey'un kelimesinin nekre olarak kullanılmış olması, yapılan bu imtihanın basit bir sınamadan ibaret olduğunu, birçok canı kaybetme ve bütün malların telef olması gibi en güçlü iman sahiplerinin bile ayaklarının kaydığı büyük imtihanlardan olmadığını ifade eder. Bu ancak olsa olsa Eyle halkının imtihan olunduğu cumartesi günü balık avlama yasağı türündendir. Faydası ise böyle basit bir denemede bile kulluk ve itaatte sebat gösteremeyenlerin daha çetin ve zorlu imtihanları nasıl başarabilecekleri hususuna bir tenbih ve uyarıdır. Yine ayet-i kerimede geçen "Kim bundan sonra sınırı aşarsa" ifadesiyle, yani biz bu av bolluğunun ve onların ürkmemesinin bir imtihan olduğunu, Allah'ın emirlerine itaat edenle isyan edeni birbirinden ayırmaya yarayacağını açıkladıktan sonra, kim tutar da onları avlamaya kalkarsa, işte onun için acı bir azap vardır. Çünkü bu izahtan sonra avlanmaya kalkışmanın büyüklük taslamak ve Allah'ın emirlerine önem vermemekten başka bir anlamı yoktur. Bu Allah'a itaatten tamamen ayrılmak ve Allah korkusunu kalpten çıkarmak demektir. Ayette bahsedilen azaptan maksat ise ahiret azabıdır. Bu azap tevbe etmeden ölen ya da dünya hayatında kendisine tazir ve kefaret uygulanmayan kimseler içindir. Müfessirimiz diyor ki, ayetin şöyle bir işari yorumu vardır. Allah Teala ateşin altını ayırt ettiği gibi, imtihanı yani belayı dostluğun yani velayetin şartı kılmış ve şöyle buyurmuştur. Ey, yani dünya şehvet ve lezzetlerinin helallerinden bile el çekip usul haccı ve vuslat umresi için ihrama giren Allah dostlarının imanı gibi iman edenler, süluk esnasında Allah sizi nefislerinizin şehvetleriyle ve bedenlerinizin lezzetleriyle ilgili olarak, ellerinizin ve mal ve makamla ilgili olarak da mızraklarınızın erişebileceği bir avla, gönlünüze düşen nefsani ve hayvani isteklerle, şehevi ve dünyevi arzular gibi bir avla dener ki, kimin görmediği halde kendisinden korktuğunu bilsin. Hakkı talep uğrunda bu istek ve arzuları terk ederek, kendisinden gaybet ve ayrılık halinde korkan, başkalarına yönelmekten sakınanları Allah açığa çıkarsın ve ayırt etsin. Çünkü Allah Teala her şeyi bilmekte ve görmektedir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, yani hakkı talepten sonra tekrar bu arzulara bağlanırsa, onun için Allah katından kovulup reddedilme ve Allah Teala ile irtibatının kesilmesi şeklinde gerçekleşen acı bir azap vardır. Müfessirimiz diyor ki, bu bilgiler Et-Tevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir. Ve şöyle bir beyit aktarılıyor eserimizde. Potaya kalp maden, yani sahte maden girdi mi hemen kararı verir. Altın girdiği zaman ise altınlığı belli olur. Altın elini kolunu açar da potaya atılır. Ateş içinde hoş bir şekilde gülümser durur. Hafız da şöyle demektedir. Korkarım bu gül bahçesinden bir gül bile deremeyeceksin. Çünkü sevgilinin bağındaki bir dikene bile tahammül etmiyorsun. Öyleyse sadık talibin riyazatların meşakkatlerine tahammül etmesi, nefsini şehvetlerden tezkiye edip arındırması ve Allah Teala'nın
haram kıldıkları bir tarafa, her bulduğu helali bile yemekten sakınması gerekir. Çünkü insanın nefsini ve tabiatını ıslah konusunda asıl amil Allah Teala'nın fazlu inayeti ise de oruç ve az yemek bu konuda güçlü vasıtalardır. Anlatılır ki bir derviş şiddetli riyazatlardan sonra nefsine "Sen kimsin, ben kimim?" diye sorar. Nefsi bu soruya "Sen sensin, ben de ben" diye cevap verir. Bunun üzerine derviş ikinci defa nefsini tezkiyeye koyulur. Öyle gayret eder ki bu uğurda yaya olarak defalarca hacca gider. Bütün bunlardan sonra nefsine aynı soruyu yine sorar. Aldığı cevap birinci cevapla aynıdır. O zaman öncekilerden daha sıkı bir riyazata başlar ve çareyi yemeği azaltmada bulur. Sonuçta nefsinin kötü arzularını öldürmeyi başarır ve ona aynı soruyu tekrar sorar. Aldığı cevap şöyledir: "Sen sensin, bense yok oldum ve artık varlığımdan hiçbir eser kalmadı." Böylece Allah Teala'nın yardımıyla derviş huzura erer. Hazreti Mevlana'ya "Tasavvuf erbabı masiyet işler mi?" diye soruldu. Cevap olarak şöyle dedi: "Hayır. Ancak tam acıkmadan yemek yemek müstesna. Zira bu onlar için zehir ve hastalık demektir. Allah'ım, nefsi emmareyi ıslah etme konusunda bize yardım eyle" diye bir niyazla bitiriyor müfessirimiz bu ayeti kerime ile ilgili bizlere aktaracağı hususları. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak sizlere dinletelim. Ardından programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam edelim inşallah.

Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Maide suresinin 95. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Önce ayeti kerimenin mealini sizlere aktarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. Sizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğünün bir dengi hayvan cezası vardır. Bu içinizden adil iki kişinin hüküm vereceği Kabe'ye varacak bir kurbandır. Yahut bu avlanmanın cezası fakirleri yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk oruçtur. Ta ki böylece yaptığı işin vebalini tatsın. Allah geçmişte olanı affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah ondan intikam alır. Allah azizdir ve intikam alandır. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, ey iman edenler, ihramlı iken av öldürmeyin ifadesinde es-sayd kelimesinden maksat, Ebu Hanife'ye göre eti yensin yenmesin, kendisinden faydalanılan bütün yabani hayvanlardır. Zararlı hayvanlar ise, yani akrep, yılan, karga, fare ve kurt bunun dışındadır. Onlar hem harem bölgesi dışında sayılan hil bölgesinde hem de harem bölgesinde öldürülebilirler. Hurum kelimesi ise ihramlı kişi, yani muhrim anlamındaki haram kelimesinin çoğulu olup, ister harem sınırları içinde olsun ister olmasın, İhramlı kişiler için kullanılır. Harem sınırları içerisinde bulunan kişi de ister ihramlı olsun ister elbise giymiş olsun ihramlı hükmündedir. İhramlı kişi ne silah yardımıyla ne av köpeği ve av kuşu kullanarak ne harem bölgesi dahilinde ne de dışında kesinlikle avlanamaz. İhramlı olmayan kişi ise harem sınırları dışında avlanabilir. Harem sınırları içerisinde ise avlanamaz. Burada bahsedilen harem Mekke haremidir. Kıymetli dinleyenlerim, Mekke haremini mütercimlerimiz şöyle açıklamışlar. Mekke haremi Mekke'ye Medine yolundan yaklaşık 5,5 kilometre, Yemen yolundan 13 kilometre, Taif ve Arafat yolu üzerindeki Nemire Vadisi'nden 13 kilometre, Cirane yolundan 16,6 kilometre, Cidde üzerinden ise 18,5 kilometre uzaklıktaki alanın çevrelediği bölgedir. Ayette geçen ifadede boğazlamayın değil, öldürmeyin buyurulmuştur. Bu avlanacak hayvanın leş hükmünde olacağına işaret etmek içindir. Binaenaleyh ihramlının öldüreceği av dinen temiz sayılmaz. Temiz olmayan bir hayvanı yemek de caiz değildir. Ayetin manası, siz ihramlı olduğunuz halde avlanacak bir hayvanı öldürmeyin demektir. Sizden kim onu kasten öldürürse ifadesiyle, yani siz müminlerden kim mümin olduğu halde ihramlı olduğunu hatırlar ve böyleyken av öldürmenin haram olduğunu bilir, yine de avı öldürecek olursa demektir. Ayette bahsedilen av, eti yenilsin ya da yenilmesin bilinen kara av hayvanlarıdır. Ayetin devamında gelen sizden ifadesiyle, burada sizden buyurulması muhtemelen imanın gerektirdiği şekilde davranmadığı için mümini kınama manası taşımaktadır ve ardından getirilen kasten kaydının zikredilmiş olması yapılan yanlışın büyüklüğünü göstermek içindir. Böyle bir suçun hataen veya kasıtlı olarak yapılmış olması mahzurlarını ortadan kaldırmaz.
Asıl olan kasten yapmaktır, hata ise ona tabidir. Onun üzerine gerekli olan, öldürdüğünün dengi bir hayvan cezası vardır. İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf'a göre öldürdüğüne denk olmaktan maksat, kıymet açısından denkliktir. Yoksa hayvanın yaratılış ve görünüşü bakımından denklik değildir. Avlanan hayvanın kıymeti, avlanıldığı bölgenin ya da alım-satım yapılmayan tenha bir yerde öldürülmüşse, oraya en yakın bölgenin fiyatlarıyla tespit edilir. Eğer öldürülen hayvanın kıymeti bir kurban değerinde olacak olursa, öldüren kişi şu üç şıktan birini seçmekte serbesttir. 1. Öldürdüğü hayvanın kıymeti olan meblağ ile bir kurban satın alarak haremde kurban etmek. 2. Bu parayla yiyecek satın alarak fakirlere dağıtmak. Bu her fakire yarım sağ, yani yaklaşık 1,5 kilogram buğday ya da bir sağ, yani yaklaşık 3 kilogram hurma verilerek yapılır. 3. Her bir fakire verilecek yiyecek miktarı yerine bir gün oruç tutmak. Bir günlük yiyecek miktarı tutarı kadar olmayan bir fazlalık, yani küsurat söz konusu olursa, ya bu fazlalık tasadduk edilir ya da onun yerine bir günden az oruç olmayacağı için bir tam gün oruç tutulur. Ayet-i kerimede geçen en-na'amu ifadesiyle tespit edilen para miktarıyla satın alınacak kurbanlık hayvan beyan edilmektedir. Eğer kişi kurban keserse, öldürmüş olduğu hayvanın dengi bir hayvan kurban etmekle cezasını yerine getirip bu borçtan kurtulmuş olur. En-na'amu ifadesi lügatte deve, inek ve koyun cinsleri için kullanılır. Sadece deve için bu kelime kullanılır, fakat yalnız inek ve koyun cinsleri için kullanılmaz. Ayette geçen bu ifadesi öldürülene denk olduğuna, içinizden adil iki erkek Müslüman kişinin hüküm vereceği, Kabe'ye verecek bir kurban, yani el-hedi, Allah Teala'ya yakınlaşma gayesiyle Kabe'ye hediye edilen hayvan demektir. Bu hayvanlar koyun, keçi, sığır ve devedir diyor müfessirimiz. Bu kurbanın Kabe'ye varması ise onun harem bölgesi içerisinde kurban edilmesi demektir. Bir kimse öldürdüğü hayvana denk bir hayvanı satın alarak harem bölgesi fakirlerine verse, bütün alimlere göre bu caiz olmaz. Bilakis o hayvanın harem sınırları içerisinde boğazlanması gerekir. Boğazlandıktan sonra etlerini İmam-ı Azam'a göre dilediği yerde dağıtabilir. Yine ayet-i kerimede geçen yahut fakirleri yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk oruçtur. Yani bu suçu işleyen kişiye öldürülen hayvana denk bir ceza gerekir ki, bu da ya hayvan kurban etmek veya fakirleri yedirmek ya da bu fakirlerin sayısı kadar gün oruç tutmaktır. Bu durumda öldürülen hayvana denk olma, takdir edilecek ceza için ayrılmaz bir vasıf olmakta, kurbanlık hayvanın cinsi, yedirilecek yemeğin ve tutulacak orucun miktarı bu vasfa göre takdir edilmektedir. Burada suçu işleyen kişi bu üç cezadan dilediği birisini seçmekte serbesttir. Ayette geçen ta ki böylece o avı öldüren kişi yaptığı işin, yani ihramın saygınlığını zedelemiş olmanın vebalini, yani kötü sonucunu tatsın. Ayette geçen vebalin asıl anlamı, nefsin sevimli göstererek teşvik ettiği bir kötü amelin sonunda kişinin karşılaşacağı nahoş ve zarar verici durumdur. Ve yine ayette geçen Allah geçmişi,
yani bu yasak konulmadan önce ihramda av öldürmüş olanları affetmiştir. Kim yasak indirildikten sonra bu suçu tekrar işlerse Allah ondan intikam alır. Yani o kimse Allah'ın intikam aldığı kişilerden olur. Allah'ın intikamından maksat ise ahiretteki azap demektir. İntikam kelimesi asıl olarak galip gelme ve hakkını tamamen alma manalarına gelmektedir. Allah Teala için kullanıldığında ise onun cezalandırması ve azaba çarptırması kastedilir. Allah azizdir. Yani daima galiptir. Hiç mağlup olmaz. Ve o intikam alandır. Yani kendisine karşı isyan ve düşmanlıkta ısrar edenlere karşı son derece şiddetlidir. Müfessirimiz diyor ki, akıllı olan Allah'a itiraz ve isyan etmekten nerede ve ne zaman olursa olsun elinden geldiği ve mümkün olduğu kadar sakınsın. Çünkü insan ektiğinden başka bir şey biçemez. Mesnevi de der ki, sen inanmazsan da bunu herkes bilir. Ne ekersen bir gün gelir onu biçersin. Zayıf bir mahluk olan insanoğlu, kudret ve kuvvet sahibi Allah Teala'ya nasıl olur da isyan eder? Şaşılacak şey budur. Bunun sebebi dünyanın geçici zevk ve lezzetlerine dalıp Allah Teala'dan gafil olmaktan başka bir şey değildir. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Ey iman edenler, ihramlıyken av öldürmeyin ayetinde şöyle bir nükte vardır. Allah Teala ihramda olmayan kişilere avı mübah kılmıştır. Onlar avamdan gaflet ehli olanlardır. Aşağılık emelleri sebebiyle dini kemalatı bırakıp sadece bedeni ibadetlerle yetinenlerdir. Allah Teala ihramda olan kişilere avı yasak kılmıştır. Onlar muhabbet ehli kimselerdir. Vuslat Kâbesini ziyaret etmek için dünyadan ihrama girmişlerdir. Yine Allah Teala bize yönelip rızamızı arzu eden kişinin bütün arzu ve isteklerinden vazgeçmesi, vuslattan başka hiçbir hali arzu etmemesi gerekir buyurmaktadır. Tasavvuf kitaplarında böyle geçmektedir. Sizden kim o avı kasten öldürürse ifadesiyle, yani taliplerden kim zararını ve mahiyetini bildiği halde nefsine ve hevasına mağlup olarak gözünü hırs ve tamah bürümüş bir şekilde bu dünyalığa meylederse demektir, öldürdüğünün dengi bir hayvan cezası vardır ifadesiyle, yani elemi, o lezzet ve şehvete denk bir riyazat ve mücahede ile nefsini cezalandırır. İçinizden adil iki kişinin hüküm vereceği ibaresindeki adil iki kişi akıl ve ruhtur. Bu ikisi imanın miktarı ve riyazatın türleri hakkında hüküm verirler. Riyazatın türleri yeme içmeyi azaltmak, malı mülkü Allah yolunda harcamak, makam ve mevkiyi terk etmek, uzlete ve halvete çekilmek ve duyu organlarını kontrol altına almaktır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Şükür zamanında da sana aşığım, sabır zamanında da. İnkarcı bir kafir gibi hiç senin yarattığına aşık olur muyum? Hakkın hükmüne aşık olan nurlanır. Yarattığına aşık olansa kafir olur. Şu halde sadık talibe gerekli olan masivaya, yani Allah'tan başka şeylere iltifatı bırakıp sadece ona yönelmek ve her hayrın sahibi olana ulaşmaktır. Şüphesiz yardım ve başarı Allah'tan.

İhramda olduğunuz sürece kara avı ise size yasaklandı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ayette geçen deniz avı, ister deniz, ister nehir, isterse göl olsun, sularda avlanan bütün canlılardır. Sadece suda yaşayabilen, eti yenen ve yenmeyen canlıların hepsi buna dahildir. Hem denizde hem de karada yaşayan ördek, kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve tüm su kuşları gibi hayvanlar deniz avı kabul edilmezler. Bütün bunlar kara avıdır ve onları ihramlıyken öldürenlerin ceza ödemeleri gerekir. İmam Fahreddin Razi der ki, denizde avlanan canlılar üç türlüdür. 1- Balık ve bütün türleri helaldir. 2- Kurbağa ve bütün türleri haramdır. 3- Bu iki tür dışında kalanlar ise ihtilaflıdır. Ebu Hanife'ye göre haramdır. Ulemanın çoğunluğuna göre ise ayette deniz avı diye genel bir ifade kullanıldığı için helaldir. Muhyis-Sünne olarak bilinen El-Bagavi adlı alim bu konuda şunları söylemektedir. Suda yaşayan canlılar iki kısımdır. Balıklar ve diğer canlılar. Farklı sebeplerden kaynaklanmış olsa da ölü balık da helaldir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iki ölü helal kılınmıştır. Bunlar balık ve çekirgedir buyurmuştur bir hadisi şerifinde. Bu hadisi şerif İbn-i Mace'nin ve Ahmet bin Hanbel'in eserlerinde geçmektedir. Balığın belli bir sebepten dolayı ölmüş olmasıyla sebepsiz olarak ölmüş olması arasında fark yoktur. Ebu Hanife'ye göre ölü balık ancak taşa çarpmak ve suyun çekilmesi gibi belli bir sebepten dolayı ölmesi durumunda helal olur. Balığın dışında kalan diğer su canlıları iki kısma ayrılır diyor müellifimiz. Bunlar 1- Kurbağa ve yengeç gibi karada da yaşayabilenler. Bunları yemek haramdır. 2- Sadece suda yaşayıp karada yaşayamayanlar. Bunların yenip yenmeyeceği ihtilaflıdır. Ebu Hanife'nin de içlerinde bulunduğu bir grup alime göre sadece suda yaşayabilen canlılar arasında balıklardan başkasını yemek caiz değildir. Diğer bir grup alim ise su canlılarının tamamının ölüsünün helal olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre şekilleri farklı da olsa hepsi balık sınıfına dahildir. Nitekim yılan şeklinde olduğu için yılan balığı denilen balığı yemek alimlerin ittifakıyla helal sayılmıştır. Ayette geçen deniz yiyeceğinden maksat, deniz tarafından kıyıya vurulan ya da suyun çekilmesi sonucu karada kalan ve külfetsiz olarak alınıp istifade edilen deniz ürünleridir. Bu konuda Ebu Suud Efendi ise şöyle demiştir diyor müellifimiz. Deniz yiyeceği demek, denizde avlananların yenilenleri size helal kılındı demektir. Bu genel bir ifadeden sonra gelen tahsistir. Buna göre mana şöyle olur. Sularda avlanan her çeşit canlıyı avlamak ve onlardan istifade etmek size helal kılındı. Ebu Suud Efendi ayetteki bir fayda olmak üzere ifadesinin deniz yiyeceğine ait olduğunu söylemiştir. Tıpkı ona İshak'ı ve üstelik Yakub'u bağışladık ayetinde üstelik ifadesinin sadece Yakup aleyhisselama has olması gibi. Bu takdirde ayetin manası şöyle olmuş olur. Mukim olanlarınızın taze taze yemesi, yolcu olanlarınızın ise kurutup azık yaparak istifade etmeleri için deniz yiyeceği size helal kılındı. İhramda olduğunuz sürece kara avı ise size yasaklandı. Kara avı su kuşları gibi bazı zamanlarda denizde yaşasalar bile karada yavrulayan canlılardır. İhramlı kişinin karada avlanmasının haram olduğu

duruşunda hiçbir ihtilaf yoktur. Avlanan hayvana gelince, ayetin zahirine göre ihramlının müdahalesi olmasa bile, ihramlı olmayan kişinin avladığı avın kendisine haram olması gerekir. Fakat Ebu Hanife'nin görüşüne göre, ihramda olmayan kişinin avladığı bizzat ihramlı kişi için avlanmış olsa bile ihramlıya helaldir. Yalnız ihramlının o kişiye avı işaret etmemiş ve yol göstermemiş olması şarttır. Aynı şekilde ihramlının ihrama girmeden önce avladığı av da böyledir. O avdan yiyebilir. Çünkü ayette hitap ihramlılaradır. Ayette sanki karada avladıklarınız size haram kılındı buyurulmuş ve başkaları tarafından avlanan avlar bunun dışında kalmış gibidir diyor müellifimiz. Müfessirimiz ayetle ilgili sözlerine şöyle devam ediyor. Allah'ın size yasakladığı ihramda iken avlanmanın da bulunduğu bütün günahlar konusunda başkasının değil, yalnız huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Huzurunda toplanacağınız ifadesiyle kendisine sığınılacak başka kimse yoktur ki Allah Teala'nın azabından kurtulma vehmine düşülsün. Nitekim Allah Teala işte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur buyurulmuştur Kıyamet Suresinin 30. ayetinde. Bu ayette geçen el-mesâk, meleklerin sevkiyle varılan son durak ve dönülen yer demektir. Bu sevk Allah Teala'nın onlara emrettiği şekilde ya cennete veya cehenneme olacaktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cenneti özleyen hayırlı işlerde acele eder. Cehennem azabından korkan da kendisini haramlardan uzaklaştırır. Dünyaya rağbet etmeyen kişiye musibetler hafif gelir. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Kim kolay bir şekilde can vermek isterse hayırlı işlerde acele etsin. Şehvetin peşinden gitmeyi terk etmeyenin Rabbi onun taatinden razı olmaz. İç dünyasında yani sırrında Allah'tan sakınmayan takva alametlerini izhar ederek hiçbir fayda sağlayamaz kendine. Nitekim Mevlana Mesnevisinde der ki, iman ve itaat yolunda yürüyen bir an bile ziyan etmemiştir. Bundan sonraki sözlerinde müellifimiz ayet-i kerimenin işari tefsirine dair bilgiler veriyor ve şöyle sesleniyor. Ey hakikat denizine dalanlar! Deniz avı yani marifet denizinden müşahede ve keşiflerle avlayıp elde ettikleriniz size helal kılındı. Hem size hem de yolculara bir fayda olmak üzere deniz yiyeceği size helal kılındı. Yani hakkın varidinden ve sıfatlarının tecellisinden size ulaşanlarla doyarsınız. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. Ben Rabbimin katında gecelerim. O beni yedirir de içirir de. Bu manevi gıdalardan hem de Allah'a seyr-i sülük halinde seyr ilallah olan müritleri de yedirin. Tıpkı o kurban etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula fakire yedirin ayetinde buyurulduğu gibi. İşte bu hal meşayihin ve gerçek alimlerden terbiye ile meşgul olanların halidir. Allah'ım velilerin berekatından üzerimize bol bol bahşeyle. Sevdiğin halis kullarına lütfettiğin nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Amin diyoruz bu niyazlarına merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin ve Mevlamızdan yeniden sizlerle buluşuncaya kadar sağlık, afiyet ve huzur içinde
günler geçirmenizi, onun emri emanetinde olmanızı diliyoruz. Sağlıcakla kalınız. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Burası Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun.
3: Bursa ve çevresi için yatsı.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, dünya nedir? Buyruluyor ki ey aşık-ı sadık, dünya dediğin yalnız mal, mülk, para, cüzdan, kumaş, fistan, rütbe, makam, kat kat apartman değildir. Belki bunlar dünyaya vasıta olan şeylerdir. O halde Allah-u Teala'nın zemmettiği, Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem kınadığı ve iğrendiği, nebilerin ve velilerin ikrah ederek yerdiği dünya nedir? Seni hak rızasından alıkoyan, sana Rabbini unutturan, kulluk görevini geri bıraktıran her şey dünyadır. Eğer okuduğun herhangi bir kitap seni Rabbinden alıkoyuyorsa, senin dünyan işte odur. Hazreti Şems-i Tebrizi, Hazreti Celaleddin-i Rumi'nin kitaplarını havuza atmıştır. Bir gün Hazreti Mevlana Hazretleri, aşk mürşidi Şemseddin-i Tebrizi ile sohbet ediyorlardı. Hazreti Şems, Mevlana'ya ait kitapları raftan alarak hepsini havuza atıverdi. Oysa bu kitaplar arasında Hazreti Mevlana'nın babası olan Sultanul Ulema Hazretleri'nin el yazısıyla yazılmış, manevi değeri çok yüksek ve kutsal bir hatıra mahiyetinde olan bir kitap da vardı. Hazreti Mevlana bu baba yadigarını göstererek, "Şu kitap merhum babam Sultanul Ulema'nın mübarek elleriyle yazdığı bir eseriydi," diyecek oldu. Şemseddin-i Tebrizi Kudüs-i Ruhu Hazretleri havuzun içine elini uzatarak Hazreti Mevlana'nın işaret ettiği kitabı çıkardı ve tozunu silkeleyerek kendisine uzattı. Evet, bazen iyi ve güzel gördüğümüz veya öyle bildiğimiz şeyler de dünya olabilir. İyi bildiğimiz ve güzel gördüğümüz şeyler de insana Mevlası ile arasında hicab olabilir ki buna hicab-ı nurani deniyor. Seni hangi şey Mevla'dan ayırırsa o şeyin dünya olduğunu sakın unutma buyruluyor. Dünya herkesin kabiliyet ve istidatına göre şekil şekil zuhur eder. Muhakkak olan cihet, zuhur ettiği zaman haktan seni uzaklaştırabilir. Seni Rabbinden gafil kılar. Her ne şey ki seni Rabbinden gafil kılarsa, işte o seni helak eden veya edecek olan iki cihanda seni hüsrana ve nedamete düşürmesi mukadder olan dünyadır. Bütün cihanın malı ve mülkü senin olsun. Şunu iyi bil ki sen Allah-u Teala'nınsın. Her şey Allah-u Teala'nındır. Malın malullah ve kendinin Abdullah olduğunu unutmazsan, elindeki malı Allah yoluna sarf etmen kolay olur. Evet, bütün cihan senin olsa sahip olduğun şeylerin hiçbirisine gönül verme buyruluyor. Allah ve Resulüne gönül ver ki Allah-u Teala'ya giden yolun kapısı Resul-i Zişan'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allah-u Azimüşşan'a itaattir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ve muhabbetin ise Allah-u Teala'ya sevgi ve muhabbettir. Elinde biraz mal, mülk ve para birikmişse sakın ona meyil ve muhabbet etme. O malın senin elinde emanet olduğunu iyi bil. İnsana dünya hayatında mal ve mülk ve para elbette lazımdır ve olmalıdır. Ne var ki mala ve mülke ve paraya aşırı muhabbet büyük bir hata ve kabahat ve sonu da hüsran ve nedamettir. Çünkü her eve bir lazımhane mutlaka lüzumludur ama helaya muhabbet lazım değildir. İhtiyaç hasıl olunca girer ve o ihtiyacını def edersin. O kadar. İçeride oturup geceni ve gündüzünü, günün 24 saatini burada geçirmediğin gibi malı ve parayı da
ihtiyaç zamanında ve fakat gözün üstünde kalmadan ona meyil ve muhabbet etmeden gereken yere sarf eder, sana o malı ve mülkü ve o parayı emaneten veren Rabbine şükür, hamdü sena ve muhabbet etmen insanlığın icabıdır. Şu var ki mal cem edip biriktirip de mala muhabbet etmeyen er kişiler pek azdır. Zira mal cem insanın başına öyle belalar açar ki maazallah bu bela ve musibete uğrayanlardan çoğu ahirete imansız göçmüşler. Evet, dikkatli ve ibretlerinize sunduğumuz Rabia Sultan kıssasını size anlatmaya gayret ederim. Günlerden bir gün Hazreti Rabia iki elinin yumruklarını sıkmış hızlı hızlı bir yere gidiyordu. Yolda Hasan-ül Basri radıyallahu anh ile karşılaştılar. Aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti. Ey ahiret hadunu, nereden gelip nereye gidersin böyle? Allah'a gidiyorum ya imam. Yumruklarını sıkmışsın, ne var avuçlarında? Biraz yün eğirmiştim, pazara gittim ve onları iki akçeye sattım. Her iki avucumda o iki akçe var. O iki akçeyi neden bir avucunda tutmuyor da böyle ayrı ayrı bulunduruyorsun dedi Hasan-ı Basri Hazretleri. Bunun sırrını ve hikmetini bana söyler misin? O iki akçenin bir araya geldikleri takdirde başıma neler açacağını düşündüğümden onları birbirlerinden ayırdım buyurdu. Mala ve paraya aşırı muhabbet o günden bu yana yıllar içerisinde milyonlarca insanın helakine sebep olmamış mıdır? Okuduklarımız ve dinlediklerimizi masal diye okur ve dinlersek elbette gereken dersi ve hissi alamayız. Gözlerinde ibret alma hassası bulunanlara diyeceğimiz yok. Sizler kabre girdiğiniz zaman dünyaya ve şeytana ne kadar aldandığınızı bilir ve öğrenirsiniz. Hak ve hakikati işte ancak o vakit anlarsınız ama ne yazık ki iş işten geçer. Kervan bu faniden göçer. Azrail aleyhisselamın harbesi ekin sapları gibi bizleri biçer. Çünkü bu aleme her gelen er veya geç mutlaka ecel şarabını içer. Kabir kapısından ahiret alemine geçer. Neler kazandığını, neler kaybettiğini bir anda seçer. Amelleriyle baş başa kalınca gaflet sarhoşluğundan ayılır ve uyanır. Mal, mülk, evlat, ecdat çokluğuyla övünüp böbürlenmenin hiçbir faydası olmadığını gözleriyle görerek anlar ve bilir. Zira o gün öyle korkulu ve büyük bir gündür ki çokluğuyla övünülen her şey kabrin dışında kalmıştır. Dost ve ahbap, evlat ve ahvat bildiklerin malını yağmalamaya başlar. O kadar ki bu yağmada düşmanları bile geri bırakır ve parmak ısırtırlar. Var sandığın benimdir dedin, üzerine titrediğin her şey bir anda yok oluvermiştir. Yok sandığın ve hatta inkar ettiğin her şey de yine bir anda var oluvermişlerdir. Yarım yamalak imanınla pek önemsemediğin şeyler birer birer karşına dikilmişlerdir. Dost bildiklerin, dünya hayatında yüzlerine güldüklerin, birlikte zevk ve sefa sürdüklerin o gün seni azaptan kurtaramazlar. Ve bütün bunları göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre içerisinde gözlerinle görürsün. Seni ilahi azaptan kurtaracak olan iman-ı kamildir, salih amellerindir, kalbi selimindir. Kamil bir imana nail ve malik olabilmek ise ancak ve yalnız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i her şeyinden ziyade sevmekle mümkündür. Bu muhabbetine salih amellerini ve ihlas ile yaptığın ibadet ve taatlerini de ilave edebilmişsen işte o zaman selim ve salim bir kalple de sahip oldun demektir. Bu dünya hayatında en büyük kazanç budur. Ahiret aleminde ancak bunların mükafatını görürsün. Ancak bunlar sana o karanlık mezarında yoldaş olurlar. Yoksa dünya hayatında milyarlarla ifade edilen muazzam bir servetin, haritada beş büyük kıtadan birisi gibi görünen arazin, bir işaretinle canlarını vereceklerini söyleyen, hizmetkarların ve uşakların, her biri Karun kadar zengin çocukların ve torunların sana kabirde hiçbir yarar sağlayamazlar. Hem ihanet değil, isteseler de sağlayamazlar.
belki üzerine yüz binlerce lira sarf ederek dantel gibi işlemeli mermer lahitler, altın yaldızlı mezar taşları dikerler ama ahiret azığın yoksa mezarında yine açsın ve rahmet ilahiyeye muhtaçsın. Öyleyse malının, paranın ve evladının çokluğuyla övünme, böbürlenme. Ancak ve yalnız kamil bir iman ve rızayı ilahiye rahmana nail olur, masar gufran olursun. Kıymetli dinleyenler, insanlar kabirlerinden kalktığında yaptıklarının yanlış olduğunu, gafletle ömür geçirdiğini, boş, lüzumsuz ve faydasız şeylerle övünüp böbürlendiğini anlar ve bilir. Buyruluyor ki ey ehli gaflet, o gün muhakkak ki ne boş ne lüzumsuz ve faydasız şeylerle övünüp böbürlendiğinizi bilir, hatanızı anlarsınız. Eğer daha önce bu gafletinizden ötürü başınıza gelecekleri ilmel yakin bilmiş olsaydınız, bu ilim sizi yakin bir imana götürür, salih ameller işlemeye yöneltir, çok hayırlı ve Allah-u Teala indinde makbul işler görmeye sevk ve teşvik ederdi. Fakat ne yazık ki sizler kemali cehaletle ve envai delaletle yoğrulduğunuz için akıbetinizi düşünmediniz buyuruluyor. Gaflet ettiniz. Ölümün şiddetini, kabrin vahşetini, mahşerin dehşetini, cehenneme gönderilenlerin haf ve haşyetini bilemiyorsunuz. Kabre girdiğinizde ve tekrar dirilip hesaba hazırlandığınızda bu cehalet ve delaletinizin birden gidiverdiğini görecek ve ne kadar boş ve beyhude şeylerle övünüp ömür sermayesini yele verdiğinizi de anlayacaksınız. Ne var ki orada hasıl olan ilmel yakin size fayda etmeyecektir. Halbuki akıllı insan övünmeyi ve böbürlenmeyi, süsü ve süslenmeyi daha dünya hayatındayken terk eden, dünyaya meyil ve muhabbet etmeyen, bu alemde fani olduğunu bilen, uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkacak, bir yolcu gibi hazırlanıp tedarik gören, ahirette kendisine yarayacak hayırlı amelleri ihlas ile yapan, kısacası ahiret hazığı ile heybelerini dolduran ve bunu yaparken de bugünkü işi asla yarına bırakmayacak kadar titiz davranan, bir sonraki günü ömürden saymayan, hemen yarın ölecekmiş gibi kendisini ölmüşlerden sayan ve ona göre ahiret hazırlıklarını tamamlayandır. Evet, dün geçti, yarına çıkacağımız ne malum, dem bu dem, saat bu saattir. O halde bu demi ve bu saati ganimet bilmeli, bir nefes bile gafletle geçirmemeli, Rabbimize ibadet ve taatte bulunmalıyız buyruluyor. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, muhakkak ki dünya gayet lezzetli bir sebze ve reyhandır. Allah-u Sübhanehu ve Teala'nın onu sizlere bahş ve ihsan buyurması sizleri tecrübe ve imtihan içindir. Allah-u Teala'nın kulunu tecrübe ve imtihanı kulunun ne yaptığını ve ne yapacağını bilmediğinden değildir haşa. Zira o Allamel Guyub'dur. Bütün gaipleri hakkıyla ve kemaliyle bilir. Bu tecrübe ve imtihan kula kendi miktarını anlatmak içindir. İsrailoğullarına dünya verildiğinde onlar kendilerine bahş ve ihsan buyurulan o büyük nimeti unuttular. Güzel elbiseler giyinmeye, lezzetli yemekler yemeye meylettiler. Birbirlerine karşı bir övünme ve böbürlenme yarışına girdiler. Bu yüzden hak ve hakikattan gafil oldular ve akla gelmedik kötülükler, hilekarlıklar, yalanlar, dolanlar, günahlar ve isyanlar işlemeye başladılar. Kendilerine yapılan öğütleri dinlemediler ve kötü tutum ve davranışlarına pervasızca devam ettiler. Bu gibiler dünyada kılıçla katlolunmaya ve ahirette de elin bir azaba mahkum olurlar. Çünkü dünya pislikleriyle kirlenen, Allah-u Teala'nın yolundan sapıtan ve azan, hak emrini tutmayan ve ömürlerini dünya zevk ve emelleri uğrunda sarf ederek marifeti hakka vasıl olmayan kavimler ve insanlar cehennem ateşiyle tedip ve tazibe layık ve müstahak olurlar. Rabbim cümlemizi af ve mağfiret buyursun ve bu elim azaplardan korusun. Amin. Mevla Teala zat-ı ehadiyetime kasem eder. Ant içerim ki sizler cehennemi uzaktan gözlerinizle görürsünüz. Cehennemi gördüğünüz zaman cehliniz ilme, inkarınız imana dönüşür. Ne var ki sizler henüz cehennemi gözlerinizle görmediğiniz için onun ne korkunç ve ne müthiş bir yer olduğunu bilemiyorsunuz ama yakın bir gelecekte gözlerinizle cehennemi görünce ateşin ne demek olduğunu öğreneceksiniz. Uzaktan gözlerinizle gördüğünüz veya işitmekle yetindiğiniz cehennemi yakin ile gözlerinizle gördükten sonra siz de cehenneme yakın bir iman hasıl olur. Zira müşahede ilmi yakin mertebelerinin alasıdır. Ey gaflet ehli! Sizler uzaktan cehennemin bazı özelliklerini, kendisine mahsus duman ve alevlerini, kor ve ateşlerini ve etrafa sıçrayan kıvılcımlarını görürsünüz. O cehennemin içinde kafirlere ve asilere azap etmek için hazırlanan yaratıkların da o vahşi ve korkunç mahlukların da seslerini işitir ve duyarsınız. Sonra kendiniz de cehenneme atıldığınız zaman gözlerinizle yakinen gördüğünüzü bizzat kendi nefislerinizde tadar, cehennem ateşinin ne demek olduğunu, oradaki azabın şiddet ve dehşetini anlarsınız. Orada artık durmak, dinlenmek ve istirahat etmek yoktur. Orada bir yudum soğuk su bulunmaz. Oranın suyu mai hamim, kaynar kızgın su ve yiyeceği de zakkumdur. Cehennem ehli bu yakıcı azaptan, o sonsuz ızdıraptan asla kurtulamaz. Her gün biraz daha artan, hiçbir zaman noksanlaşmayan elim bir azap ile tazip olunurlar. Gördükleri bu azap ve ızdırap yanında 300 defa vurulan kılıç acısı kadar müthiş olan ölüm bile onlara şekerden tatlı ve baldan lezzetli gelir. Ama ne fayda? Artık ölmek yoktur. Zira kıyamet günü cennetle cehennem arasında ölüm muazzam bir koç haline getirilecek ve emri ilahi ile Yahya aleyhisselam tarafından boğazlanacaktır. Demek oluyor ki ölüm de ölümü tadacaktır. Cehennem ehli bu elim azabı cismani ve ruhani olarak tadacaklar ve ebediyen o korkunç ateşler arasında kalacaklardır. Çünkü onlar zahir şeriata iman ve şeriatı ifa etmediklerinden zahir azaba giriftar olacaklar ve bu sebeple de onların cisimleri ateşte yakılacaktır.
Batın yönünden de imanı kabul edilmediklerinden, cennet nimetlerinden ve Cemal-i Rahman'dan mahrum kalacaklardır. Cennet nimetlerinden mahrum kalmak ve ateşe girmek cismani bir azaptır. Fakat Cemal-i Rahman'dan mahrum olmak ruhani bir azaptır. Ruhani azap ise cismani azaptan elbette daha şiddetli ve daha dehşetlidir. Bunu akılları başlarında olanlar bilir ve takdir ederler. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri Kur'an-ı Azim'inde bu gerçeği şöyle beyan buyurmaktadır. Buruç suresinin 10. ayeti cellesinde tevbe etmeyenler için cehennem azabı, bir de yangın azabı vardır. Bu ayet-i kerime de cehennem azabıyla cismani azaba, harik azabıyla da ruhani azaba işaret vardır buyurulmuştur. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın bazı seyyar melekleri vardır. Bunlar emri ilahiyle yeryüzünü gezerler ve nerede bir zikir meclisi görseler birbirlerine helimmu diyerek oraya toplanırlar. Zikir meclisi dağılınca oradan doğruca makam-ı mahsuslarına giderler. Allah Celle Celaluhu kendilerine sorar: ey meleklerim, neredeydiniz? Melekler cevap verirler: ya Rabbi, gizli ve aşikar ne varsa zat-ı ehadiyetinin malumudur. Evet, gizli veya açık ne varsa hepsini bilirim buyurur Mevla. Kullarım bilmezler. Gördüklerinizi anlatın ki onlar da duysun ve öğrensinler. Ya Rab, bir zikir meclisindeydik. Orada kulların seni anıyorlardı. Kullarım beni neden anıyorlardı? Ya Rab, onlar senin cennetine ve cemaline talipler de buna nail ve mazhar olabilmek için seni daima anıyorlar. Kullarım benim cennet ve cemalimi görmüşler mi? Hayır ya Rab, yalnız işitmişler. Kimden duymuş ve işitmişler? Muhbir-i sadık olan Nebiler Serverinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Ya cennet ve cemalimi görseler acaba ne yaparlardı? Benden başka ne istiyorlarmış? Ya Rab, senin celalinden, cehenneminden, narından ve ikabından korkuyorlarmış. Rabbimiz, onlar benim celalimi, cehennem ve ikabımı görmüşler mi? Hayır ya Rab. Ya benim celalimi, cehennem ve ikabımı görmüş olsalar ne yaparlardı buyurur meleklerine. Şahit olunuz, zikrimle meşgul olanları narımdan, ateşimden ve ikabımdan azat ettim. Cennet ve cemalime nail kıldım. Lütfu Sübhanisini duyurur, melekler maruzatlarına devam ederler. Ya Rab, o zikir meclisinde seni zikretmeyen ve ancak zikredenleri seyredenler de vardı. Onlar hakkında muameleyi bize bildir ki bilelim ve öğrenelim ya Rabbi. Rabbimiz, onları da beni zikredenlere bağışladım. Ey mümin, ey muvahhid, ey Allah'ın kulu Celle Celaluhu. Duymadım, işitmedim, öğrenmedim, bilmedim diyemezsin. İşte sana haber veriyor ve bu büyük lütfu ilahiyi bildiriyoruz. Eğer zikretmek nimetine, Rabbini anmak devletine nail olamadıysan Allah-u Teala'yı zikredenlerle beraber ol. Bu büyük ilahi nimetten sen de mahrum kalma. Allah korusun, ilahi azaba uğrasan, ikaba düçar olsan hali nice olur hiç düşündün mü? Bu programın başından beri anlatmaya ve açıklamaya çalıştığımız Süre-i Celilelerde, hadis-i şeriflerde beyan buyrulan ateşi önce uzaktan görüp sonra iyice yaklaştırarak o elim azabı tatmadan, o korkunç günler gelip çatmadan hemen Rabbine kulluk ve ibadette bulun. Hakkın rızasını tahsil et ve iki cihanda sultan olmak için çalış. Ey aşık-ı sadık buyuruluyor. İsrafil aleyhisselam emri ilahiyle ikinci suru üfleyince bütün ölenler kabirlerinden kalkar ve emre muntazır bulunurlar. Kabirlerinden kalkanlara ilk emir olarak Yasin suresi 59'da buyrulan "Ey mücrimler, bugün onlardan ayrılın" buyrulur. Yani onlara "Ey kafirler, mümin kullarımdan ayrılın. O mümin kullarım ki dünya hayatında kendilerini elinizle ve dilinizle incitir. Onlara daima eziyet ederdiniz. Şimdi onlardan ayrılın ki sizden kurtulsunlar" denir ve bu sırada bir münadi de şöyle seslenir: "Ey kafirler,
Ey mücrimler, müminlerden ayrılın. Çünkü mümin kullar bugün fevzi necata ermişlerdir. Ey münafıklar, muhlis kullardan ayrılın. Çünkü bugün muhlisler de necata, kurtuluşa ermişlerdir. Ey fasıklar, salih kullardan ayrılın. Çünkü salihler bugün muhakkak fevzi ilahiye nail ve mazhar olmuşlardır. Ey asiler, muti kullardan ayrılın. Çünkü muti kullar bugün cennet ve cemale ermişlerdir. Ahzab suresi 70. ayet-i cellede Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kim Allah-u Teala ve Resulüne itaat ederse, onun nezdinde bütün istekleri husul bulur ve dünyada hamid ve ahirette sa'id olurlar. Zira Hakk'a itaat eden kullar, dünyada Allah-u Teala'ya hamdü sena ederek yaşamışlardır. Kıyamette de baki devlete erecekler ve saitlerle birlikte daimi nimetler içinde kalacaklardır. Kıyamet günü sizler her nimetten sual olunacaksınız. Bu hükmün daha ziyade kafirlere mahsus olduğu rivayet edilmiştir. Zira zaman-ı saadette Mekke kafirleri sayısız nimetlere sahip bulunuyorlardı. Hatta Allah-u Teala'nın en yüce nimeti olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendi aralarında zuhur etmişti. Oysa onlar o büyük nimeti dahi küfürleri ve imansızlıkları hasebiyle inkar ederek ondan mahrum kaldılar. İşte bu en büyük nimeti inkar ederek ellerinden kaçırdıkları, değerini takdir edemedikleri için ayrıca azaba müstahak olacaklardır. O halde ey mümin kardeşim, Malik sahip bulunduğun nimetlerin yanı sıra sana ayrıca bahş ve ihsan buyrulan Allah ve Resulüne iman, onun velilerine ve alimlerine ittiba etmenin bütün nimetlerin en yücesi olduğunu bil, bunların kıymet ve ehemmiyetlerini takdir et ve kıymetleri bilinmeyen nimetlerin elden çıkacağını da sakın unutma. Yalnız bu kadar mı? İslam'ın zuhurundan kıyamete kadar gelecek olan kafirler dünya hayatında türlü türlü cins cins birçok nimetlere sahip olacaklar. Fakat asıl ve en büyük ilahi nimet olan ahir zaman peygamberine iman etmediklerinden ötürü nara, yani ateşe mahkum edileceklerdir. Evet, ısrarla ve ehemmiyette bir kere daha tekrarlayalım ve belirtmeye çalışalım. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risalet ve nübüvvetlerini inkar eden Mekke kafirleriyle Resul-ü Müşteba'nın zuhurundan ta kıyamete kadar onun risalet ve nübüvvetini inkar edecek kafirler muhtelif dünya nimetlerine mazhar olacaklardır. Ne var ki bütün gayret ve himmetlerini nefislerinin arzu ve temayiline sarf edecekler ve ömürlerini nefislerine kulluk ederek çürütecekler. Şehvet ve hevalarına esir olacaklar. Buna mukabil alemlerin Rabbine isyan ve tüyan ile nefeslerini tüketecekler. Günah ve kötülükler uğruna her türlü habaseti işleyecekler ve özellikle mevhar-ı mevcudat Efendimiz'i tebliğ buyurdukları hak emirlerine kulak verip kabul etmedikleri için o büyük nimetten ebediyen mahrum kalacaklar ve bundan dolayı ahirette elbette sorulacaktır. Hak ve Celle Ala onlara hitap buyurarak, kıyamet günü size bahş ve ihsan eylediğim türlü türlü nimetlerim ve bilhassa en büyük nimetim olan Habibi Edibime sallallahu aleyhi ve sellem iman ederek o yüce nimete şükrünüzü eda ettiniz mi diye hesap soracağını beyan ve ilan buyurmaktadır. Evet, bütün kafirler bunun hesabını vereceklerdir. Hakkın bu ulu ve en yüce nimetine nankörlük ederek nimetullah olan Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayanlardan, inkar edenlerden, imana gelmeyenlerden mutlaka hesap sorulacak. Ve bunlar yüzüstü yılanlar gibi sürüne sürüne cehenneme atılacaklardır. Zira kafirlere ve asilere verilen bütün dünya nimetleri aslında onlar için birer nimet değil, nikbet. Yani bela ve musibet olup görecekleri azabın kat kat artmasına sebep olacak. Unutulmamalıdır ki bahş ve ihsan buyrulan her nimetten sorgu sual vardır. Öyleyse sana bahş ve ihsan buyrulan nimetin kıymetini bil. O nimetlere karşı Rabbine
kulluk et, hamdü senada bulun. O nimetlerin şükrünü eda etmeye çalış. Hatta gerçek müminler yalnız nimetler için değil, hastalandıkları veya herhangi bir musibete uğradıkları zaman bile daha şiddetli bir hastalığa yakalanmadıkları ve daha feci bir musibete düçar olmadıkları için Hakk'a şükrederler ve bunu da bir nimet bilirler. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu güzel nasihatleri, bu güzel kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür,

0: Sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Öğüt vermek kolaydır, kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.